0: Σαν χορό σου στη βροχή θα είσαι για.
1: Photo City sunar.
2: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
3: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

0: Foto City sunar.
1: Saat 6.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kan Söğüt'te. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yeniden mikrofon karşısındayım. Herkese güzel bir gün diliyorum. Keyifli şarkıları bulunduğunuz ortamlarda 120 dakikaya yakın sizlerle paylaşıyor olacağız efendim. 18 Eylül bugün, 18 Eylül 2026 günlerden de Cuma. Haftanın son çalışma gününü keyifle geride bırakalım diye en sevdikleriniz kulaklarınıza ulaşıyor.

Lale. Güneydi Ayren sevilen şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü müziği kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığım yerden devam ediyorum. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha keyifli bir gün dileyelim efendim. Evet, yarın itibariyle artık tatil yapacağız. Ha, ilk hafta sonu tatilimiz değil mi? Okullar açıldıktan sonra keyifle geride kalması dileğiyle diyelim. Hafta sonu şöyle bir hava durumuna baktığımızda yağış beklentileri düşük diyorduk ama birazcık arttı. Cumartesi günü itibariyle Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, hatta Karadeniz'in tamamı yağışın etkisi altına giriyor. Ancak Güney ve Ege kıyılarında, Marmara kıyılarında denize girmeyi planlayanlar varsa efendim güneşli ve hava sıcaklığının genellikle o bölgelerde 30 derecenin üzerine çıktığı bir günü geride bırakacağız. Cumartesi gününde hatırlatalım. Hatta pazar günü biraz daha da ısınıyor havalar. Deniz tatili için son planları yapanlara duyurulur efendim.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Yeni bir alışkanlığa başlamak için illa pazartesi, yeni yılı ya da doğum gününü beklemeye gerek yok değil mi? Sonbaharın gelişi de bunlardan birisi olabilir. Çünkü sonbaharın gelişi de günlük düzeni yeniden kurmak için oldukça iyi bir bahane değil mi? Yaz boyunca bozulan uyku saatleri, düzensiz öğünler, ertelenen spor planları ve tatil modundan çıkamamayı hali Eylül ayı ile birlikte yavaş yavaş yerini daha belirli bir rutine bırakıyor. Havaların serinlemesi ve günlerin kısalması da tabii ki ister istemez günlük programı yeniden düşünmeye başlatıyor. Üstelik bunun yalnızca psikolojik bir tarafı yok. Araştırmalar uyku ve fiziksel aktivite gibi günlük davranışların mevsimlere göre değişebildiğini gösterdi. Sonbaharda uyku süresinin ortalamada bir miktar arttığını gösteren çalışmaları olsa da mevsimsel değişimlerin etkisi kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Efendim, sonbahar sağlıklı alışkanlıklar için iyi bir başlangıç diyoruz. Konuşacağız, ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Efendim Eylül biraz da zihnimizdeki takvim yaprağının yeni bir sayfası gibi çalışırmış. Okula dönüş, işlerin yeniden düzene girmesi ve yazın daha rahat temposunun sona ermesi sonbaharı doğal bir geçiş dönemi haline getiriyor. Psikolojide buna fresh start effect, yani yeni başlangıç etkisi deniyormuş. İnsanlar belirli tarihleri veya dönemleri hayatlarında birer dönüm noktası olarak görmeye daha yatkın olabiliyor. Yeni yıl bunun en bilinen örneği ama yeni bir ay, hafta veya mevsim de benzer bir başlangıç hissi yaratabiliyor. Yani Eylül ayında bir anda daha düzenli yaşamak istemeniz tamamen tesadüf olmayabilir. Takvim değişti, rutin değişti ve zihniniz de bunu yeni bir sayfa olarak algılamaya daha hazır hale geldi.

18 Eylül 2026 Cuma gününde sevdiğiniz şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Sonbaharı sağlıklı yaşam adına bir anda her şeyi değiştireceğiniz dönemi ilan etmek kulağa güzel geliyor ama pratikte pek de çalışmadığını hatırlatalım. Pazartesi günü spor salonuna yazılıp her gün erken kalkmaya, şekeri tamamen bırakmaya ve kusursuz beslenmeye karar vermek yerine daha küçük değişikliklere başlamak çok daha sürdürülebilir olabilirmiş. Uzmanlar şöyle diyor, örneğin uyku saatini biraz daha düzenlemek, her gün kısa bir yürüyüş eklemek veya hafta içi öğünlerini önceden planlamak bile başlangıç için yeterli. Sağlıklı yaşam konusunda uzman kaynaklar da büyük ve kısa süreli değişikliklerden ziyade günlük alışkanlıkların sürdürülebilir şekilde oluşturulmasının önemine dikkat çekiyorlar.

Günün sevilen şarkılarıyla sonbaharı konuşuyoruz efendim. Sonbaharın en güzel taraflarından biri de artık dışarıya çıkmak için havanın sizi eritmesini beklemek zorunda olmamak. Yani yazın ortasında öğle saatlerinde yürümek pek cazip olmayabilirken sonbaharın daha serin havası yürüyüş için çok daha uygun olabiliyor. Özellikle gün ışığından faydalanabildiğiniz saatlerde kısa bir yürüyüş günlük rutine eklemek hem hareket etmemizi hem de gün içinde dışarı çıkmamızı sağlıyor. 20 dakikalık bir yürüyüş bile başlangıç için yeterli olabilir. Buradaki amaç bir anda spor programına dönüşmek değil, hareket etmeyi günün doğal bir parçası haline getirmekmiş.

Gelin bakalım Atıf Yılmaz sinema sanatını nasıl tanımlıyor? Bakın ne diyor efendim kendisi. Tabii sinema kitle sanatı. Ayrıca ben sinemayı ciddi bir sanat diye de düşünmüyorum. Yani bir roman yoğunluğunda bir şey anlatacak bir sanat değil. Şu anlamda söylüyorum. Bir Stendhal, bir Balzac okuduğunuz zaman çağındaki şeyi görmüyorsunuz. Bugünkü estetik görüşünüz, dünya görüşünüzle görüyorsunuz. Yani masa Balzac'ın anlattığı masa değil, sizin bildiğiniz masa. İnsan davranışı bugün bildiğimiz şekliyle. Onun için bir roman okurken aslında bir roman yazma imkanımız var. Halbuki sinemada hiçbir şeyi değiştiremiyoruz. Bitmiş bir olay. Değiştiremediğimiz için de çabuk eskimeye müsait. Bana sorarsanız 10 yılda en iyi film bile eskiyor demiş sevgili Atıf Yılmaz. Devam ediyoruz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Hanımlar beyler, sonbahar geldi diye bir anda katı bir diyet programına geçmenize gerek yok. Hatta bunun yerine yaz boyunca aksayan öğün düzenini biraz toparlamak daha mantıklı olabilir. Evde yemek hazırlamayı artırmak, öğünleri önceden planlamak, sebze ve meyvelere daha fazla yer vermek ve yeterli su içmek gibi temel alışkanlıklar bunun için yeterli. Mevsim değiştiğinde beslenmenin de tamamen değişmesi gerekmiyor. Ancak havaların serinlemesiyle birlikte çorba, sebze yemekleri, bakliyat ve fırında hazırlanan pratik yemekler gibi seçenekleri günlük menüye eklemek sağlıklı beslenmeyi bizler için kolaylaştırabiliyor.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Sonbahar hayatımızın değişmesi için bizlere vesile olsun dedik ve sonbaharda hayat değiştiren adımlardan bahsediyorduk. Efendim, sonbahar geldi diye bir anda katı bir diyet programına geçmek gerekmiyormuş. Hatta bunun yerine yaz boyunca aksayan öğün düzenini biraz toplamak daha mantıklıymış. Az önce aktarmıştık, meyve sebze bol bol yiyeceğiz yaz boyu. İştah da kapalı oluyor şimdi sıcaktan. Salata yiyelim, hadi karpuz peynir yapalım diye geçiştiriyoruz ama baktığımız zaman mevsimin yavaş yavaş serinlemeye başlamasıyla birlikte iştahlar da açılacak. İşte o açılan iştahlara bu ara dikkat edin, zaten yazın alınan bol kaloriler var. Bir de sonbaharın bol iştahıyla bunu daha da pik zirvelere ulaştırmayalım, değil mi?

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 = 9 metredir.

Sonbahar sadece eski alışkanlıkları düzene sokmak için değil, yeni bir şey denemek için de uygun bir dönem. Dil kursu, dans, seramik, fotoğrafçılık, kitap kulübü ya da uzun zamandır merak edilen başka bir uğraş, Eylül ve Ekim aylarında birçok kurs ve etkinliğin yeniden başlaması da bunu kolaylaştırıyor. Üstelik yeni bir uğraş yalnızca zamanı doldurmakla kalmıyor. Yeni insanlarla tanışmak ve gün içinde iş dışında başka bir alana zaman ayırmak rutinin tek düze hale gelmesini de önleyebiliyor.

Festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Yeni bir mevsime girerken kendinize 15 maddelik bir yaşam planı hazırlamak oldukça motive edici görülebilir. Bir hafta sonra o listenin yarısına bile bakmamaksa daha olası değil mi? Bu nedenle sonbaharı hayatı baştan aşağı değiştireceğiniz bir dönem olarak değil, birkaç alışkanlığı yeniden düzenlemek için kullanabileceğiniz bir başlangıç noktası olarak görmek daha gerçekçiymiş. Daha erken yatmak, biraz daha fazla yürümek, öğünleri düzene sokmak, gün içinde dışarı çıkmak veya uzun zamandır yapmak istemediğiniz bir şeye başlamak, bunlardan birini seçmek bile yeterli. Çünkü sağlıklı bir rutin bir mevsimde kurulup tamamlanan bir proje değil. Asıl mesele sonbaharda başlayan küçük değişikliklerin kış geldiğinde de hayatın içinde kalabilmesi.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Hanımlar beyler, festivalde an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın buradaydık. Keyifli şarkıları bulundunuz ortamlarda, sizlerle paylaştık. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyorum bir kez daha. Güzel bir hafta sonunu da umarım geride bırakırsınız efendim. Yarın yokuz, onu takip eden pazar gününde de ancak pazartesi günü yeniden keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet

0: bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gülpen Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar evlerinize, günaydın işlerinize, günaydınlar ablam, günaydınlar arabalarınıza, günaydınlar ablam, Aydın ablam günaydın, Neşet abim günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bu sabah hiç yediğini bana sakın sataşmayın bu sabah. Sataşacak insan arıyor bu sabah bak, heh, ona göre. Bana ellemeyin, bana maniye gitmeyin bu sabah. Kalktım saat 6.30'da. 6.30'dan beri su bile içmedim. Kahve içmedim, kendime gelemedim. Kahve içmeyince çok fena oluyor. Çok neden içmedin diyeceksiniz. Çünkü kan vereceğim. Yani saat 9'a doğru gelecek herhalde. Babamın tahlilleri var. Babamın bazı tahlilleri yapılması gerekiyor. Eve gelip kan alacaklar. Ben de hazır babama gelmişken ben de bir kolesterolüme baktırayım dedim. Tabi 8-10 saat aç kalmak gerekiyor. Kahve bile içmemek gerekiyor. Kahve bile içmemek gerekiyor. Su bile içmedim. Kulete. O yüzden çok fena fallayıkım. Çok fena afyonum patlamadı o yüzden. Evet. Hasan Kaşıkçı abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem Ömer, Adem abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bırakın molla kardeş. Günaydın kardeş, günaydın kardeş, günaydın kardeş. Adem akraba, davay napreş, davay napreş. Ayırmasın Mevlam bizi. Günaydın şampiyon, sendeyiz artık demiş Yasin. Ya... Bendeyiz de ben sizi kabul edeceğim bakalım. Ha bakalım bundan sonra ne yapacaksın sen? Önümüzdeki günlerde ne yapacaksın bakalım Yasin? Ya günaydın. Sen bendesin ama ben sende miyim acaba? Zülfiye Yılmaz. Ya mecburiyetten bende olanlar. Ben bizden değil. Zülfiye Yılmaz. Ben çıkaya. Günaydınlar. Günaydınlar. Günaydınlar. Günaydınlar. Tarlalarda üşenmeyip efendim böyle bulmaca şeklinde Gürkan Neslin olur radyoterapi Radyo City yazan dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Günaydın mesajı bugün tütün tarlasındandı. Evet. Oraya gelen yorumlara bakalım. Ekrem abi, Nurşen abla günaydın. Sedat Çavuş günaydın. İrfan İbrahimoğlu, Ahmet Demirci, Hüseyin Bircan, Sevcan Güvenim ablam, Leblebci Hüseyin Agam, Tayfun Gülcan, Melia Kocanım ablam, Rukiye Kavak, Güner ablam, Ergün Süleyha Mümün, Halil Belgidesin, Ozan Özcan Hasan, Hüseyin Rasim, Hüseyin Yoluç abi, Salih Mustafa, Cüneyt Günay, Ali Esan Tanyolu, Cüneyt Sadık, günaydınlar. Sen niye kan veriyorsun be? Hazır babam verecekmiş, oradan bakıvereceğindiler. Senin kolesterolü de nasıl olsa aynı kandansın. Hadi günaydın. Hap hayırlı cumalar demiş. Niye daha öyle oluyor be? He? Dur bakayım sorayım o zaman, öyle yapayım. Özgür Neşi gelecek. Özgür Neşi'nin adı neydi? Özgür Neşi gelecek kanalıma, sorayım bakayım. Öyle olursa hiç içeyim mi ben kahvemi ben? Hatice ablam hoş geldin. Neşe sevgiler saygılar. Güzel bir gün olsun, güzel bir gün olsun, güzel bir gün olsun. Sen Mevlam bizi ömür. Yılmaz Kasım abi günaydın abi, günaydın abi, günaydın. Günaydın Cüneyt Hasan. Tüm zamanların en büyük radyocusu Gürkan Nesli ona günaydın abi demiş. Efendim bir fincan kahve ve hemen sol tarafında da kahve fincanının tesbihlerle günaydın demiş. Evet günaydın Gürkan abi, bu kedi yavrusunu halı kıra Gürkan bu kedi yavrusunu halı kıra atmışlar. Vicdansızlar bunu anlat duyar belki bunu atan Allah'ından bulsun bir ara çık da duyur demiş Feridun. Ne diyeyim Feridun'un beye? Allah'ından bulsunlar. Allah'ların elalarını da versin. Belalarını da versin hayvanlara eziyet edenlerin. Hayvanları böyle terk edenlerin. Bak bak tütün tarlasında kedi yavrucunun fotoğrafını çekmiş Feridun. Allah'ın elalarını da versin. Belalarını da versin ondan. Vicdansızlar. Kuşlar gibi yok kimisi bir yuva kuramalı. Bahar gelecek. Kanal manidar.
Tuner Tevfik. Günaydın güzel yurdumu güzel insanlarına. Avgiyepe dinami demiş Tuner. Avgiyepe ipame. Dinleme ipame. Kahve şekersiz içebilirsin ablam demiş Aynur ablam. Ne bileyim ben sordum Hıdır'a içemezsin de diye. Neyse sıktım dişimi şimdi 45 dakika kaldı 9'a doğru gelir. Uzun da bir şarkı hazırladım o galiba verdiğinde gidip hemen uzatacağım kolumu al kalımı diyeceğim. Hıdır öyle dedi içemezsin dedi. Çünkü geçen de bir kere 7-8 ay önce karnımı doyurup da kan vermeye gittiydim kolesterol için. Yemek yedim dediler dedim karnım tok. Karnım dedim tok dedim. Bu kaç aydı baktı da gittim. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kura. Ne oldu Yasin hiç konuşmayasın ha? Ha Yasin ne oldu sesin çıkmay. Çıkmaya sesin. Hepimiz kardeşiz üzme bizi demiş Yasin ya. Sen bizi üzerdin ama Haşmet'i dinlerken. Ha? Hepiniz kardeşsiniz. Ya. Sen bir gün olsun bırakayım Haşmet'i de Gürkan'ı dinleyeyim demedin ama ya. Ha bakalım şimdi ne yapacaksın sen. Karnım aç. Kafeinsiz kaldım. Karnım aç. Kafeinsiz kaldım. Penceresiz kaldım anne. Penceresiz kaldım anne. Anne. Toyota Yanidis. Fark yaratıyor sevgili dostlarım. Toyota Yanidis. Yanidis bros. Gümüşlerinin Yunanistan çapında en iyi bayi ödülünü almış bayi Toyota. Tüm yeni model Toyota Corolla, Toyota RAV4, Toyota çıkış sırasıyla söylüyorum Hilux ve yepyeni yeni gelen Toyota Yaris Cross'u gidin yakından görün bayılacaksınız. Ödeme kolaylıklarına da bayılacaksınız. Bayılacaksınız. Abi kusura bakma bilmezdim senin bugün kan vereceğini yoksam yollamazdım sana kahveler isim demiş Cüneyt. Ben öyle şeylere özenmem.

Seviliyorsun demiş Yasin. Yağcılarda ineceğim. Yağcılarda dur ineceğim. Tamam mı? Haydi bakalım. Rıfat Market'ten 1001 çeşit tek adres diyoruz. Keyifli alışveriş. Uygun fiyat. Taptaze sebze meyve ayranı. Çıtır çıtır kuru yemişler. Kurabiyeler, ikramlıklar. Dondurulmuş ürünlerle. Kozlu Kepi ve Kurcalı'da Rıfat Market'ten sevgili dostlar. Ne oldu dışarıda? Yabancı konuk mu var programda bugün? Hadi günaydın bakalım. Solista demiş. İlhan ne oldu be? Ha ya. Saat 9'a kadar. Dinliyordu ya. Haşmet'in kolitozu. Bundan sonra sendeyiz diyor. Haşmet tatile gitti.

Aa, ne güzel şarkılar da çalıyor. Batrakya'nın gülüsün demiş Yasin. Ya, geçen güne kadar tikeniydim ama Batrakya'nın. Nasıl oldun birden bir

0: Canlı yayındayız Kudur. Günaydın.
1: Günaydın. Radyo City'de frekanslar cillop gibi. İskeçe'den tertemiz geliyoruz. Kahveler hazır mı? Just Green'le temizlik, Drop'la tatlı, Rıfat Market'le alışveriş tamam. Sırada müzik. Kadir Kudur burada. Tempo yüksek, gün yeni başlıyor.
0: Sponsorları da hatırlayasın bakayım.
1: Tabii ya, hemen. Just Green çamaşır bulaşık
0: deterjanı tamam dur. Bırak sponsorları tamam, daha sonra. Evet, şimdi efendim, her gün başka bir radyocuyu dinleyen, fakat o radyocu tatilde olduğu için mecburiyetten bizi dinleyen bir dinleyici var. Ona ne denir? Duryos İkboş. Truva atı.
1: Zorunlu misal.
0: Değil mi?
1: Truva atı.
0: Truva atı.
1: Aynen öyle. Ya. Truva atı. Tatilde başka kapıya gidiyor, sonra bize sızıyor.
0: Evet. O tatildeyken diğer radyocu, sonra bize sızıyor.
1: Aynen öyle. Tatilde Truva atıyla kapıdan giriyor, yayına konuyor. Sadakat puanı 0. Ama frekans açık. Misafir başımızın üstünde. Kahvesi hazır. Müzik zaten akıyor.
0: Sadakat puanı kaç?
1: Biz çalarız.
0: Sadakat puanı
1: onun
0: kaç?
1: Onun sadakat 0. Truva atına puan yok.
0: Truva atına puan yok. 0. Hoş geldin Truva atı Yasin Kalenci.
1: Hoş geldin Yasin. Truva atınla sızdın ama radarımız sağlam. Kapı açık, kahven masada. Frekans tertemiz. Müzik akıyor, naz yok. Dinle, eğlen, sonra yine gel ama bu sefer biletini al da gel.
0: Yalnız kahvenin içine hap koydum. Hap koydum. Yasin'in de kahvesine hap koydum. Artık ne hapı koydum içinde? İçince anlarsın Yasin. Geç bakalım. Hap koydum. İçine de hap koydum. Yasin'in de adını Truva atı koydum. Hap koydum.

Kıdırıma teşekkürler. Kahvemi de yapmış diyor, yaptı ama Kıdır'ın kahvenin içine ne koyacağımdan haberi yok. Kıdır saf, saf dedik, iyi niyetli.

Dışarısı 17 derece, serin. Soğuk diyemeyiz, serin. Bizim kalbimiz sıcak, frekansımız sıcak. Kıdır'ın deyimiyle. Günüm benim, günüm benim. İmamoğlu, cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Batı Trakya'da ilk açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu uzun yılların tecrübesiyle devam ediyor sevgili dostlarım. Erkan ve Erak İmamoğlu, baba oğul ve ekibi, günaydınlar. Kalfa yolunda. Hemen biraz daha içeride de kim var? Biraz daha içeride de Hüseyin Çapuloğlu var. Boya işleri, kaporta işleri. En büyük sigorta şirketleri onu tercih ediyor. Büyük ajenteler Toyota, Yanidiz gibi Hüseyin Çapuloğlu'nu tercih ediyor sevgili dostlarım. Hüseyin Çapuloğlu bana de kaporta işlerinde number number hizmet veriyor. Hüseyin Çapuloğlu. Hüseyin Çapuloğlu. Günaydın. Erdal nasılsın be? Erdal Bayram iyi misin? Salih Gencali'den. Günaydın aga. Bugün hafta sonuna giriyoruz. Biraz şenlendir bizi demiş. Şimdi bu cenaze havaları bitse şenlendireceğim sizi. Salih. İyi mi Salih'cim? Ha bakayım. Ha bakayım. Şimdi bitsin bu cenaze havaları, ondan sonra şenleneceğiz. Oğuz nasılsın Mert'im? İyi misin? He? Hasan Şerif Ali. Cuma günü Müslümanlarına da günaydın Hasan. Anladın sen onu değil mi? Cuma günü Müslüman onlara da günaydınlar. Ha bakalım onların da cuması mübarek olsun inşallah. Ya. Haftanın 6 günü bu arada pavyonlarda. Cuma günü cuma saatinden sonraya kadar Müslüman olurlar. Cuma akşam gene pavyonda barda. Şimdi Fethi Trezler de geldi. Hasan. Yeni Fethi Trezler de geldi şimdi. Nimtekar Cubay Mubay.

günaydın. Necdet abim nasılsın? Necdet abi iyi mi? Dün Beşiktaşlara günaydın demiş Ali Molla. Beşiktaşlara günaydınlar. Ali Molla günaydın. Günaydın, konuştunuz mu Timon'un? Ayarladınız mı işi? Masa kapatın, masa kapatalım Ali. Bak yarın cumartesi. Cumartesi akşamı Korifi'deyiz. Masanızı şimdiden ayırtın. Masanızı şimdiden rezerve edin sevgili dostlarım. Masasız kalmayın.

0: ve Gürkan Nesinoğlu.
1: Acıları çekinmeden bana getir.
0: Bu akşam da Rıdvan ve Mehmet. Geceleri. Bu akşam da canlı müzik var Korifi'de.
1: Acıları çekinmeden
0: bana getir. Kim neyi göremiyor be Yasin?

getir, sen tükenme, beni bitir, ağladığım geceleri. Sazcı Deniz de olacak, vre. Darbukatör Enis de olacak, vre. Kakma, kakma taşlı, serifli darbukasıyla gelecek, vre. Enis yarif. Ya. Ya bak daha ne sürprizler olacak. Değilende konuştum. Değil kabul etmedi. Otele konuştum. Otete bu internet direkleri oluyor ya plastikten. Heh, sağlamam ondan. Onlardan bir tane dikecek bahçeye. Ben orada direkt dansı da yapacağım. Naram, naram, naram, naram.

Vay aman. Vay aman. HVAC Ramazan Kadri yaşlıya su Ramazan. Klima takıyor. Klimanın satışını yapıyor. Gaz dolumunu yapıyor. HVAC Ramazan Kadri sizi memnun ediyor. Evet. Kasap dükkanlarının, iş yerlerinin, marketlerinin, buzdolaplarının, dolaplarının, kabinlerinin kurulumu, gaz dolum işleri bozulduğunda tak diye geliyor hemen yanınızda. Ramazan. Bizim kasabın da efendim Ramazan. Kasap işlerini yapan isim Ramazan. Bugün cumartesi. Çıkın çıkın. Kuru kasaba gidin. Kuru kasap. Adı kuru, etler sulu, yumuşacık. Köfteler güzel, sucuklar hala. Tavuklar, siçeller. İsteğinize göre kuzu, oğlak da buluyorlar. Oğlak biraz zor bulunuyor bugünlerde ama buluyorlar bazen. Kuru kasap. Kasap kuru. Nerede? Gümrücü ama gümrücü arıyorum. İskeçeli. Lofro sıratı 14 numarada. İmam Nuri'nin yanındadır. İmam Nuri'den iki dükkan sonradır. Günaydın Radyo Kulesi'nden dinliyorum demiş Mehmet Nazım abi. Ha? Radyonun kulesi. Biraz tehlikeli oluyor. Dikkat et, sıymayasın radyonun kulesinden. Gözüne girer kule valla. Faik Tuzacım. Paradigma filoz. İşini gücünü avını bıraktı. Yarın akşam Faik bizde geliyor. Çünkü bütün dostlarım arkadaşlarım orada olacak. Dedi. Faik'in arkadaşı da geldi. Gürdal. Gürdal'ı gördün mü İlkan? İlkan Gürdal'ı gördün mü? Faik de gelecek. Alkış. Faik Tuzacı yarın akşam Korifi'ye geliyor. Hasan günaydın. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Ahmet abicim sevgiler, saygılar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ya süre demiş Chico, el la refile. El la refile, el la refile. Filike filez bu.

Ayşe abla. Neredesin Ayşe abla be ya? Neredesin Ayşe ablacığım? Neredesin be? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Dükkan köşe esnaf Ayşe, günaydın. Günaydın. Ünal İdris. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Akşam kahveye çıktım, gelir diye ama gözükmedi. Yorgundur şimdi o diyor İlhan. Ama ne yorgun, uçakla geldi yani. Vay ama, vay ama, vay ama. Seval Hanımcığım günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın fıstık demiş Cuhu. Günaydın fındık. Sensin fındık, sensin fıstık, günaydın. Günaydın Gürkan abi, hayırlı yayınlar demiş. Erdem Kambar, hoş geldin Erdem'im. Hoş geldin. Abi kan verirsen uzun vadeli şeker değerinde de baksınlar demiş Cüneyt Hasan. İyi ki sen söyledin, sen söylemesen hiç böyle şeylerden haberim yok. Allah'ım yarabbim, ya Resulallah'ım. Niye sen bana akıllı dinleyici vermiyorsun be? Niye? Niye? Ben el alem deliye hasret, biz akıllıya hasretiz be. Sanki ben kara cahilim. Tövbe yarabbim, ya Resulallah'ım. Kaç tane okul üniversite bitirdim ben be?

vay aman. Engelledim seni, haberin olsun demiş Ahmet. Ana ben seni unuttum mu? Dur taftatayı alıp geleyim. Dur taftatayı alıp geleyim. Aa, dur burada fotokopisi var, fotokopisini çekip yollayayım. Gel. Sen beni engelleyemezsin. Sen beni ömrünce engelleyemezsin, ömrünce unutamazsın. Seninle denizde suda az bir şeyler yaşadık biz ha? Tuzlu suda. Bravo Faikster ama bir kere daha onayladı dostluğunu. Dost olduğunu gösterdi demiş İlhan Solis. Aynen öyle. Dostlar aynen böyle yapar. Evet Elif Karaosman. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Elif'im, günaydın Elif'im, günaydın Elif'im. Günaydın Elif Karaosman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun diyoruz. Uzman diyetisyen Halko Kondiliş'te adliye binasının arkasında, eski adliye binasının hemen arkasında ikinci katta biliyorsunuz. Elif Hanım. Giratos'a günaydınlar, Aratos köyüne günaydın, Hasan'a günaydın, Karacal Kumpaları Serkan ve Hasan'ın yeri. Et döner, tavuk döner, harika fiyatlar. Giratos'ta, Aratos'ta pizzalar, kalçoneler, harika lezzetler. Giratos farkıyla sizlere sunuluyor sevgili dostlarım. Çıkın çıkın gidin, çıkın çıkın gidin. Karacal köyün Karacaoğlan'ın tam merkezindedir Giratos. Ahmetciğim. Ahmetciğim. Sen beni ömrünce unutamazsın.

0: Ahmetçi var mı? Ahmetçi var mı? Yolarım bak seni vallahi bile. Bana sen eğer bu faini korifiye getir, yarın akşam sana altın mikrofon alacağım demiş. Sen faini korifiye getir, yarın akşam sana altın mikrofon alacağım demiş İlkan. Yalan dünya yaktın be. Gel gülelim. Bak beni şimdi İlkan normal yani radyodaki halimi de bilir, normal halimi de bilir. Bazı şeylere ben değer veririm. Bazı şeyler benim için önemlidir. Şaka yapmıyorum şu anda. Faik ısrarla ben hava gideceğim, gelmeyeceğim dedi. Eğer şaka yapmıyorsa, ki şaka bilmiyorum şaka mı yapıyor. Eğer gelmezse ayıp etmiş olur. Çünkü Faik'i bekleyen, Faik'le tanışmak isteyen o kadar insan var orada. Çünkü toplanıyoruz, beni çağırmıyorsunuz falan diyor. Hava gidecekmiş. Ya hava mı önemli, dostluk, kardeşlik mi önemli? Orada bir arada bulunup eğlenmek mi önemli diye ben şahsen sorarım. Önemli olan orada beraber olmak. Gelirse iyi olur, gelmezse işte bu kadarmış derdim. Verirsiniz puanını, notunu, biter yani. Ben öyle yaparım insanlara. Konuşmaya devam ederim. Muhatap olmaya devam ederim tabii ki. Ama notu bellidir bende. Mesela Yasin'in notunu şimdi ne yapsanız, ağzıyla kuş tutsa yani, ya sizin ağzına kuş versen şimdi hiç puanı değişmez yani. Bu kadar. Bir daha öyle Enes Şerif, uyandın mı Enes? Enes Şerif, sürücü kursu Piraeus Bankası'ndan dönü 27 metre ilerleyin, 27 metre ileride sağ kolunuzda Enes Şerif var, öğrettiren adam, araba kullanmasını öğrettiriyor insanı. Enes Şerif, Enes Şerif, Kisar Kurkavi'nin olduğu yerde. Enes Şerif. Ahmet! Mesaj kutuna bak, sana taftatayı yolladım. Ahmet! Telefon numarasını yollamadım. Ahmet. Dur, telefon numarasını yollayayım Ahmet.
1: Bir daha öyle kolay kanma.
0: Bu gece ne avı bafile? Gece av yasaka demiş. İlkan, gece maçına çıkacak diyeceksin de su yapamıyor. Ne bileyim ben, herhalde kendi keklik olayı fai vuruyorlar. Gece fai vuruyorlar herhalde, ne bileyim.

0: Bana mesaj geldi Karaçanlardan, Güray İlhan abiye çok selam söyleye demiş. Karaçanlardan Gülhan, Güray İlhan abiye çok selam söyleye. Karaçanlardan Güray İlhan abi.
1: Çektim elinden çok aş, bana uzak dursun.
0: Abi kartlama Yasin. Sen İlhan'dan büyüksün. Niye abi diyesin ona? Koça kartlama.

Aga sabah sabah canımız o çekiyor demiş Saliko. Bismillahirrahmanirrahim. Eray Harbaz. Bir daha büyük boyacığım. Eray Harbaz ve ekibine. Günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin. Boyacı arıyorsunuz Eray Harbaz. Söz verdiği zaman da geliyor. Söz verdiği zaman da işini bitiriyor. Bu kadar. Çünkü söz verdiği zaman da gelen usta bulmak çok önemli. %99.9'u ustaların... %99'u dedirtti insanı. Maalesef.

Devletoğlu İskeçe'den, Stanusi 7 adam, Dedaş'tan, Gümüşüne'den. Yok anam yok Devletoğlu. Fark yaratıyor sevgili aslarım. Şapçıda Devletoğlu. Evde hasta yatalak hastası olanlar. Maaş bağlatmak isteyenler. Engelli olanlar engelli maaşı için herhangi bir sorunda problemde özel kep niteliğinde devlet dairesiyle ilgili bir sorunuz probleminiz olduğunda Devletoğlu'nu seçin. Devletoğlu'na girin. Devletoğlu'yla konuşun sevgili dostlarım. Evet. Tarkan Güray'dın. Tarkan Güray'dın.

0: Aytoş'a.
1: O gideceğim.
2: Ben yarın akşam Giro hasta yiyeceğim. Yardıma gelmiyor bana. Ancak esilsin masalarda. Son Ahmet'im diyesin demiş Ahmet. Gelsen benim masama gel. Yarın akşam bendensin. Gel sen benim masama gel, bendensin. Amin. Bugatti Satriyan'da Finlidis. Olsa da isek. Olsa da isek. Dahtiri dahtiri dahtiri günaydın kalime. Trenda Finlidis. Kilmiş Şerif kalime.

Çenen tutulsun Sevda. Çenen tutulsun, program yapıyorum buradan Sevda. Dahdiri dahdiri dahdiri dahdiri. Ne bileyim, sen İlhan Aga deyince senin yaşı sandım demiş Yasin. Ben 38 yaşındayım, İlhan 50 küsur yaşında be. 54, 55, 53 yaşında, kaç yaşında bilmiyorum. 56. Ben Önder abim, ben yiyeceğim o seviyeyi beni demiş Ahmet. Aman köftelen döner bir mi? He? Köftelen döner bir mi be?

Üstelik güveç de olacak. Konifi'de artık kış geldi. Güveç zamanı değil mi? Konifi dinliyor mu beni? Bu akşam da Mehmet ve Rıdvan Topaloğlu var Konifi'de. Yarın akşam yine starların starı Gürkan Nesinoğlu var. Vay vay vay vay. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Akustik Erken'de komutanız Şener, Honda Center karşısındaki yolda 2531-027 numaralı telefonda hizmetinizde Şener. Şener sevgili dostlarım, bu işin uzmanı, uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor Şener. Şener aynı zamanda Eskici'de Zara Kids'in karşısında hizmetinizde. İlkan, konuştun mu Mustafa abiyle? Karelik selamlık olmasın. Eşler bizim tarafımızda otursun. Adamların öteki tarafa tıkalım bu sefer. Galimera, Olimera, Gürkan. Hayırlı yayınlar derim demiş Hatice ablam. Mona Lisa. Gelinliğin adresi. 2000'e yakın gelinlik kimde var? Mona Lisa'da sadece. 30 yıllık tecrübe kimde var? Sadece Mona Lisa'da var. Canlı çiçeklerle süsleme kim yapıyor mu?

0: abla Nisa yapıyor. Hatice abla yapıyor. Uzun yılların tecrübesi. Kozcu Tuzcuköy girişinde Mona Lisa gelinlik sevgili dostlar. Mona Lisa leme, Mona Lisa leme, Mona Lisa diyoruz. Ve Mona Lisa ister gelinlik kiralayın, ister de isterseniz satın alın. Her gün açık. Salı ve perşembeleri sabah 10'dan öğlen 3'e kadar açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. Gürkan abim günaydın bakalım. Okul sezonunu açtık. Hayırlısı son sene devam. Herkese selam demiş Aliço. El Aliço. Neredesin? Edirne'de misin? Starların starına günaydın olsun demiş Leyla. Akış. Starların starına günaydın. Leyla günaydın. Barix kızlarına günaydın.
1: Ooo canlı. Ooo kübek havası. Ooo tuğumba. Havası.
0: Gökhan. Number number Gökhan. Ooo tulumba havası. Tulumba havası ne ben?

SBS Consulting Center'ın tekrar günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Sinan kolay gelsin. Kalfa Pastanesi'ne günaydınlar. Tatlı yiyip tatlı konuşturan pastane Kalfa Pastanesi sevgili dostlarım. Kalfa yolunda Kalfa Pastanesi'nin profiterolü, Kalfa Pastanesi'nin efendime söyleyeyim kabala kurabiyesi, Kalfa Pastanesi'nin lokumları meşhur kokosu, kokonatla yapılan, Hindistan cevizinden yapılan kokosunu denediniz mi? Kalfa Pastanesi'nin kokosunu deneyin.

Hüseyin Göster. Devam edelim. Devam edelim. Sinop Semerci İnşaat Gümrücü'ne de Sinop Semerci İnşaat inşaat alanında fark yaratıyorlar. Temel kazım işlerinden son tulaya, son kiremite kadar Sinop Semerci İnşaat diyoruz. Instagram'da Sinop Semerci olarak bulup takip edebilirsiniz sevgili dostlarım. Ve Erkan Mezarcı, Mezarcı Erkan, 24 yıllık tecrübeyle mezar yapım işleri. 24 yıldır var. Ertürbe.gr internet sitesi, Ertürbe diye Facebook sayfası da var. Erkan Dalı Mezarcı olarak da bulabilirsiniz. Balar Köyü'nde, caminin hemen bitişinde. Hele hele günaydın bakalım, kolay gelsin işin abisi demiş Nurgül. Nurgül, sen ne yapıyorsun, iyi misin? Ne paylaşmışsın sen, onu silmişsin, 40-50 eurodan 40 euro yapmış, 40 eurodan 70 euro, bir şey anlamadım, bir afiş gördüm sabah şaşırdım. Nurgül sen iyice misin? Nurgül, ne oldu? Ama bu insanın kafasını karıştırıyor. Bu nasıl bir şey böyle? Edirne gezisi, Sokul İsmail abiden süper fırsat, 50 euro. Yusilmişin sadece 40 euro demişin. Ondan sonra daha aşağıda var, 20 euro görüyorum. Burada 4 Ekim Pazar 20 euro. 50 euro silmişin, 40 euro 40 euro koymuşun. Burada 20 euro görüyorum bir tane. Ama bu postere bakan, bu afişe bakan insan kafayı yer. Çalışanlar özel tadını çıkar, 20 euro. Ondan sonra aşağıda ama öyle değil böyle, toplam 60 euro. Ondan sonra 50 euronun üstünü silmişin, 40 euro. Nurgül! Nurgül iyice misin? Konyalı'dan başkasına bastırma. Bende de problem var ama sende bayağı canı var galiba Nurgülcüğüm. Günaydın Latif, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Latif, günaydın Yusuf. Kanfa Pastanesi'nin önünden geçerken fotoğraf çekmiş Yusuf. Kanfa Pastanesi. Kalkın bakalım Kanfa Pastanesi. Uyanmışlar mı Yusuf onlar? Ha? Sinan sana da kolay gelsin. Sana da kolay gelsin Enver Abdurrahman abi. Sağ olasın, bomba gibiyim. Sen de iyisindir inşallah.

Ama İsmail abi indirim yaptı diye daha diyor. Ama Nurgül'cüm afiş nasıl afiş Allah aşkına? Bıraksana İsmail abi. 70 euro ki dediler çok pahalı. Bile satamadınız. İndirdiniz. Bırak İsmail abi ne katıyorsun şimdi işin içine? Oku güzel abi diyor. Vallahi de billahi de bak bu yazdıklarına hiçbir şey çıkmıyor Nurgül. Neyse sen kendin bilirsin. Ne indirimi yaptı neyi güzel okuyacağım. Alt tarafta bir tane afiş var. Dün paylaşmışsın profiline gir. Bu profilin haricinde başka bir tane var. Ne dedi orada o profilde yani o profilde insan kafayı yer bir şey anlamaz bu afişten. 4 Ekim pazar çalışanlara özel tadını çıkar 20 euro. Alta giriyorsun toplam 60 euro yazıyor ama öyle değil böyle değil. Kızlar hazır mısınız Edirne'ye gidiyoruz ama öyle böyle değil toplam 60 euro. Ondan sonra 60'ın altında 50 euro var 50 euronun üzerine çizmişsin sadece 40 euro. Abi bu kadar dolaştırmaya ne gerek var bu işi? İndirim yaptık dersin. Efendim 70 euro değil onu da söylemeye gerek. Şu kadar hep şu paraya gidiyoruz dersin budur. Abi ben karışmam ama sen bilirsin. Bakın benim kafam resmen karıştı. Bu nasıl bir şey böyle? İlyas günaydın. İlyas günaydın. Kahve de içmedim ki yemek de yemedim bak. Bahar da gelmedi daha. Kime satışlanmış şaşırıyorum.

bu Faik abim çok engel adam. 5 kişi kafasının üstünde adama yalvarıyoruz. Bir kere hayır dedi. Gelmeyeceğim diyor. Latifciğim. Erkek adam gibi konuşun bana. Gelmeyecek misiniz? Gelmeyecek misiniz? Eğer gelecekseniz yer bulamayacaksınız sonra. Bu işin şakası yok. Gelecek misiniz? Gelmeyecek misiniz? Artı sen gelmek için Faik abiye ihtiyacın yok. Atla arabaya, koy GPS'i, gel. Ne yapacaksın? İlla Faik'ten mi geleceksin sen? Sen Faik'ten mi? Faik senin oksijen makinen mi? Ama sabah. Ben neden yalan söyleyeyim? İsmail abi indirim yaptı diyorum ki şu toplanmadığıyla alakası yok diyor. Nurgül'cüm sen bu afişten ne anlıyorsun Nurgül? Nurgül sen bu afişten ne anlıyorsun? Normal bakan bir insan bu afişe kafayı yer, hiçbir şey anlamaz. Hasan'a sataş, Hasan'a demiş Yasin. Bekleyemeniz gelsin, en üstüne sataşacağım. Hasan, ellemem Hasan'cım var. O benim Hasan'ım, o benim ikinci menajerim.

ben de gelmeyeceğim. Kimse beni davet etmedi diyor Emre. Sen geleceksin de Sapiske na Tragozi. Sen bana özel hizmet vereceksin. Sen sadece bana hizmet vereceksin. Her türlü hizmeti, garsonluk hizmeti değil sadece. Sen benim evimde olacaksın yarın akşam Emre. Emre. Ona göre gel. Tamam mı? Yıkan patlan temiz atlet don giy öne gel.

0: Enes geldin mi? Enes geldin mi? Bak saat 9:09 geçti. Bahar'dan gelmedin, sana sataşayım bari. Kan vereceğim de akşamdan beri bir şey yemiyorum, kahve de içmedim. Dan diye başıma buraya. Dur Enes'e sataşayım. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Sen söyle, beni yorupturma. Latife sataş, Enes gelene kadar demiş Faik. O zaman söyleyeceğim Mustafa abiye, başka garson bulsun. Ben oturacağım yanında. Gak dedi mi, su guk dedi mi, şey getireceğim demiş Emre. Biz Mustafa abiyle anlaştık. Sen bana özel hizmet vereceksin. Yalnız dediklerimi yap. Tamam mı? Günaydın yakışıklı abim. Yağmurlu Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas. Hoş geldin. Yakışıklı olduğum doğrudur. Bamyalar için çok hayır aldın. Hayır dua aldın ama vay ne dua ettik aracık diyor Enes. Annesine bamya yolladım Enes'in. Hem de seçme bamyalar. Ya küçük parmağınızın başından boğumu var ya, yani başından tuttuğunuz boğum, ha o boğum kadar bamyalar, yemin ederim. Anam iki gündür bamya temizlerken, bamyaların başını keserken mahvoluyor. Al dedim bamya, isterdin dedim, al dedim bamya. Al bamya. Bamya. Haydi Tuki. Haydi Tuki. Efendim Elci ve Daikin, Ahmet Mustafa. Elci ve Daikin markalarının Gümüşcan Anabayi Ahmet Mustafa makine mühendisi. Uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyor. Gidin konuşun kendisiyle. Isıtma sistemleri, klimalar, güneşlen sistemler, fonları. Hepsini bulabiliyorsunuz ve Ahmet Mustafa'ya danışabiliyorsunuz. Eksikonoma programları için. Geri çıkan programlar, çıkacak olan programlar için gidin Ahmet'le konuşun. Ahmet bu konunun uzmanı. Ahmet bu konuda fark yaratıyor. Şaban Usta'nın döşeme işlerinde fark yaratan isim Şaban Ahmet. Şaban Usta'ya çok teşekkür ediyorum. Sansiyon'un olduğu yerde, Büyük Parker'in olduğu yerde, Les Aksimotko'nun yan karşısında hizmetinizde sevgili dostlar. Şaban Usta döşeme işleri, kaplama işleri, kapitone kumaşlar, number number hizmet Şaban Ahmet. Şaban Usta'yı yasus Şaban, yasus Şaban, yasus Şaban. Yufka deyince, yufacı deyince, Trakya Yufka, Rıdvan Feyiz. Gümüşcedeki tüm bakkal ve marketlerde tazecik, sıcacık, büreklik yufka, büreklik yufka, büreklik yufka. Ahmet de geldi. Ahmet de geldi. Ela Jaskrin, Jaskrin, non-hipoallergic, non-allergenic, hipoallergenic, hipoallergenic. Temizlik ürünleri, Jaster, Jaster, Jaster, Jaster, Jaster, Jaster, Jaster, Jaster, Jaster, Jaster, Jaskrin. Hadi böyle çok güzel tanıtalım Jaskrin'i. Hadi Jaskrin diyelim.
1: Jaskrin, Jaskrin. Just temizlikte green. Doğallık, kokuda ferahlık. Just Green'le çamaşır, bulaşık, her şeyimiz gibi. Cildine dost, doğaya saygılı. Evinin ritmi Just Green'le taze kalsın, parlasın. Just Green, Just Green. Temiz, just green. Pratik, güvenilir. Just Green, just şimdi green. Dene, farkı hisset. Just Green.
0: Just Green. Green Thank güvencesiyle, Ahmet Bayram güvencesiyle. Haydi Tuke. Haydi günaydın Gürkan, kolay gelsin, tarafından olsun demiş Duran abim. Haydi Tuke. Haydi Tuke, Tuke, Tuke. Hepinize Tuke. Hepinize günaydın re. Lingotown yabancı dil kursu eğitmen Elif Mümün. Kozkepe'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde, top sahası mevkiinde. Lingotown sevgili dostlarım. Birebir özel dersler, yüz yüze dersler. Efendim, uzaktan eğitim formatlarında da düzenleniyor eğitim. Çocuklara oynayarak eğitim veriyorlar. Çocuklar Yunanca, İngilizceyi oynayarak öğreniyorlar. Hiç anlamıyorlar öğrendiklerini. Abi bakıyorsun sana şakır şakır İngilizce konuşuyor. Lingotown, Lingotown Edu. Instagram'da Lingotown Edu olarak bulun. Kayıtlarınızı yaptırın. Uzman eğitmen Elif Mümin sayesinde kızlar İngilizceyi, Yunanca'yı ana dilleri gibi olmasa da ana dillerine yakın konuşsunlar sevgili dostlarım.

kadar basit yazarsın. Dersin ki dileyen Edirne turu yapar. 40 euro. Dileyen Edirne turu yapar hamam içinde 40 euro. Dileyen de Edirne gezisinde 20 euro. Bu kadar. Bu kadar dolaştırmaya ne gerek var? Üstünü çizmişsin, onun üstünü çizmişsin, onu yazmışsın, buna yazmışsın, ona 50 yazmışsın, ona 60 yazmışsın, ona 20 yazmışsın. Tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah.

Alfred and Doris a nice German guys diyor Mısırlı. Kim onlar be? Yarın bir şişe devirirsin Gürkan Aga demiş Saliko, ben içki içmiyorum. Ben içki içmiyorum. Niye ben bu şarkıyı çaldım be? Ha, buraya basıkayım. İçki, içkiyi bıraktım. Sigarayı bıraktım.

Spoiler vereyim mi? Spoiler vereyim sana demiş. Özel demiş. Dur bakayım. Poses por esenkis. Lerosi katisto agapemenso ruho. Piyaseto just green. Piyaseto just green. Nazrasi olekes eksefanizete. Ahmet gel camın içine gir. Evin içine gir Ahmet. Kızdan canı sütre sütre geçiyor. Bizim köyün akıllısı Ahmet.

Daha açık videolar yok mu? Daha açık gösteren deterjanı. Böyle kapalı mı bu videolar? Oho. Yönetmen ben olacağım bak. Ne satacak o deterjan? Günaydın aşkım, yakışıklım demiş Mustafa.

Annem bir adada 5 sene beraber kalksak sana vermem aşkımı bilesin. Yasemin Hanım günaydınlar. Günaydınlar. Cüneyt Hasan. Abi sakin ol, sinirlerini bozma. Tansiyonun çıkacak demiş Cüneyt. Bizimlerin 3 tane tansiyonu var. Birisi çıkarsa biri niye bir equalizer gibi bizim tansiyonlar. Tırılım tırılım tırılım tırılım tırılım tırılım tırılım tırılım tırılım. Beni alsanıza be. O deterjanların reklam yüzü ben olayım. Gireyim küvete. Koldur haldır haldır. Köpür köpür köpürtüreyim. Kendime her yeri çamaşırlarım. Nerede dünyanın çamaşırı giyeyim. Gör bak nasıl tatacak onu deterjanlar. Gör bak. Rahmet. Kızcağızın baldırları kalın çok. Sevmedim.

Türkiye'de de gözaltına alınmadık insan kalmadı. Son dakika ünlülere yönelik şafak operasyonu 15 kişi gözaltına alınmış. Aras Bulut İnemli, Seyfullah Sağır Sefo. Sefo gözaltına alınmış. Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeniz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Sayat Zurnacı. Zurnacı'yı aslında çıkarmasınlar içeride. Sıradını beğenmedim onun. Ben de seni yıkayayım arkadan demiş Yasin. Seni yıkarsam arkadan. Arada bir aklına gelince ararsın. Ben git Haşmet'i yıka. Ben niye yıkayacaksın sen? Dur bakayım ben kameralara gireyim. Bahar gelmesin. Nerede kamera? İmuuu.

Bu Mustafa taktı sana koluna gözünü demiş İlkan. Kafasına vurmuş onun kafasına. Kafasına vurmuş. Banyoda sütü ben dökeyim diyor, başından aşağıya demiş. Kim? Kim diyor? Reklamda ben Haşmet'i de yıkarız demiş Yasin. Bulaşık makinesi jeli çok güvendiğim bir ürün bu demiş Ahmet. Ahmet ne zaman geliyor bu? Bulaşık makinesi jeli. Sen yarın akşam getirsene bana, sende bir dikme varsa. Deneyin bakalım, ya sana söyleyeceğim. Günaydın be beter demiş. Gökhan neredesin be? Yufkacıyı niye unutturdun sen bana? Niye günaydın demedin saat 9'a sen bana be? Seni serseri seni. Serseri.

tarttırmış ama o kadar. Bir kere. İlkan. Kalimera Atlim Emre Semerci. Sonafra'ya gidin. Arabanızı Sonafra'da yıkatın sevgili dostlar. Köpük köpüğe yıkatın. İçine ve dışına 20 euroya yıkıyorlar arabanı. Üstelik evinizden alıyorlar. İşinizden alıp işinize bırakıyoruz. Sonafra Sarıca yolunda. Sonafra olarak Instagram'da bulun. Telefon numaralarına bakın. Siz de arabanızı Sonafra'ya yıkatın.

Kalimero ayıp, kim o serseri demiş Halil. Hangi serseri? Kim o serseri be? Sen delisin demiş Gökhan Karali. Sabah sabah hayatımda bir manyak eksikliği hissettim. Meğer radyo başka dalgada kalmış. Gürkan Beyciğim yokmuş. Hah, açtım tam oldu. Manyaksın. Ha bakayım, günaydın demiş. Bana birisi manyak diyor, öteki deli diyor. Dikkatçik diye. Ben kimse için ölmedim ki, kimse benim için. Ha, bana varsa dikme, tamam. Ben yıkayacağım bulaşıkları, süreceğim sana. Tamam mı? Ama çok yağlayacağım bu tabakları. Et, balık, tavuk, yumurta. Bakalım çıkarabilecek mi? Just green. Selam Gürkan abi, nasılsın? Tüm radyo terapistleri kucak dolu selamlar olsun demişler. Zarako Sarmanistos, hoş geldin dostum, hoş geldin. Kime dedin az önce serseri diyor Halil? Ne bileyim kime dedim, unuttu mu? Sen geliyor musun yarın akşam? Onu söyle bana Halil. Al bakalım, gözü benden olsun. Gönlü ayran olanların gözü benden olsun. Gelecekseniz yer ayırtın. Yer ayırtmadan gelmeyin, yer bulamazsınız sonra. Efendim, mermer deyince, mermerci deyince Coşkun İtim ekibine çok teşekkür ederiz. Mermer, Marmara, Plakakya. Plakakya yok be, mermer. Granitler, mermerci Coşkun İtim ekibinde sevgili dostlarım. Toptan ve Frankende satışlar, uzun yılların tecrübesi. Surköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağda ve bir telefon kadar uzandığınızda benden telefonu isteyebilirsiniz. Coşkun İtfe gibi, mermerci deyince. Sen niye havlayasın bacuhu?

İlyas, burada mısın? Frankfurt. Sana abla yazım geldi demiş Cuhu. Ben sana bir gergedan sesi çıkarırsam kurun gözüne kaçar. Kimden geleyim? Faik sattı beni. Bu Faik gidip evden zorla yükleyeceğim. Getireceğim oraya demiş Halil. Niye sen kızar mısın be? Sen yolu bilmiyorsun. Latif de Latif baksana. Gitme gelme adam arıyor. Allah'ım yarabbim. Bunlar da bir tuhaf be ya. Bu İskeçelilerde bir garip oluyor vallahi. Bu İskeçelilerden de hiçbir simber asma çıkartamadım ben. Nasıl insan bu İskeçeliler be? Allah'ım yarabbim sen ya. İlyas, burada mısın?

Erol Agromix. Çay makas köyünde boya, nalburi ürünleri, züccacı ürünleri, duvarınız için çok güzel duvar üniteleri var. Duvar ünitesi ne demek ya? Paneller, duvar panelleri var. Dış alan hınca hınç dolu, bütün inşaat malzemeleri var sevgili dostlar. Bakaklar, fayanslar var. İçinde 1 metrekare kapalı alanında 7500 çeşit ürün var. Erol Agromix, Erol Agromix. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix, Agromix Erol olarak bulabilirsiniz. Agora Plus'lar pazar gününe kadar Agora Plus'larda yine indirimler var. Agora Plus Airwick 250 ml 2.99. Efendim 3 katlı tuvalet rulosu 10 tane 95 gram 2.20. İon Socofreta 50 lipta. Suplin ekstra ekstra large 4 litre 50 kullanımlık 3.99. Alatini Petit Beurre bisküvi 3x225 gram 1.80. Alatini Gemistar Biskota 2x200 gram 1.5 euro. Nerede? Agora Plus'ta yarım çınarın karşısında sevgili dostlarım. Temps 4 etkili bulaşık deterjanı San Siro farkıyla sizlere sunuluyor. San Siro getiriyor bu ürünü. Yunanistan'a Batakya'daki bakkal ve marketlerde 4 etkili bulaşık tableti Temps, T-E-M-S. Temps, deneyin bakalım. Deneyin bakalım. İsmail, Emine, Salim, İsmail günaydın. Tütün tarlalarına günaydınlar. Manolya çiçeği geliyor mu demiş Yasin, gelmiyor. Manolya çiçeği de İskeçeri değil mi, ne olacak, o da öyle. Fay gibi. Just Green'leri Agora Plus'ta da bulabilirler. Emre dinliyorsa çok selamlar demiş Ahmet. Emre kim şey mi? Agora Plus'ın şey mi? İpek'ten uzun mu?

Agora Plus'ın sahibi Agora Plus'larda Just Green ürünlerini bulabiliyorsunuz. Just Green. Efendim zeytin toplama zamanı geliyor. Zeytinlerinizi toplayıp kime sıktıracaksınız? Trakya 2'ye. Trakya 2 zeytin sıkma tesisi. Soğuk sıkım, tertemiz bir ortamda. Muhteşem zeytin yağları için. Bor polifenollü, çok faydalı zeytinyağları için zeytinlerinizi sıktırtın. Benim zeytinim yok, ben zeytinyağı satın almak istiyorum diyorsanız sıkıldıktan sonra gidin Trakya 2'den mis gibi soğuk sıkım zeytinyağını sevgili dostlarım. Trakya 2, Gümüşhane Sanayi Bölgesi'nde. Babam yumurtladı. Babam garaj kapısının dışında bekliyor. Ama saatte 9.30 geçti. Yani bundan sonra talim mi olur be kardeşim, böyle oldu. Nerede kaldı Bahar? Nerede kaldın Bahar? Ben de öldüm diriliyorum açlıktan. Kan şekerim düştü. Yaşa yes, yaşa.

ayar odunculuk. Gidin çıtır çıtır odun alın, kış geliyor. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta diye üşüyeceğiz kışın. Odun atın sobaya, sobanın sıcaklığı hiçbir şeye benzemiyor. Bizde herkeste kalorifer var. Bende ısı pompası var, kardeşimde gazlı kalorifer var, babamda falan, ama bizim ortak bir kullanım alanımız var. Orada pişiriyoruz, orada yiyoruz. Sonra herkes evine gidiyor, orada soba var. Vay. Ne güzel oluyor kışın orada. Programdan sonra gidiyorum, hemen sobanın yanında bir yerim var, bir köşecik, o benim köşem. Hemen kuruluyorum oraya, oh kedicikler gibi. Bu sene kedicim de var ama izin vermezler ki kediyi içeri almama. Yen izin vermezler. Bizimle hayvan düşmanı bizimkiler. İşte odunlarınızı ayardan alın. Cisibisi var ayarın. Cemal'in cisibisi. Kiralık sandalyeler, masalar var. İnşaat malzemeleri var. Arpa, mısır, buğday taneler var. Büyük bir senin köye girişinde benzincinin yanında, mezarın karşısında ayar. Ayar.

bahçeye gel bak. Ay Haşmet Haşmet canıma getirdin ama Yasin. Bu ne Haşmet aşkı be? Fistanım günaydın. Günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Cemal Puyne, Puyne Cemal. Dün Mart'a gittim. Gliko patates var. 2,5 kilosu 11.30'du demiş Halil. Anna Mari. Ben ciddi misin? Bak çok pahalı ya. Çay gelir çaydan beri. Ben yarimi görmedim. Ama git Midilla'da. Çok ucuz Midilla git.

Bana Özcan patates verdi. Bir çuval Balkan patatesi. Emre. Pencereden bak. Daha pişirmedik hiç. Denemedik bakalım nasıl, çok merak ediyorum. Kezdiren patatesi. Kezdiren. Aa, bir gulema çuval. Gulema.

Dört mevsim aile tavernası. Dört mevsim dedi güzel. Dört mevsim dedi harika. Hamdi abi ve ekibine kolay gelsin. Hafta sonları çevirme var. Of of of. Lapır lapır dökülüyor eti. Dört mevsimde. Dört mevsimde kokoreç var. Dört mevsimde harika lezzetler var. Uzun yılların eskitemediği taverna Kozluköy'de dört mevsim aile tavernası sevgili dostlar. Mac Catering. Catering hizmeti veriyor. Mac Catering. Bin menü ve üzerinde menü yaptırdığınızda özel şok fiyatlar uyguluyor. Hem kaliteli hem uygun fiyatlı. Mac Catering. Hijyen ön planda Mac Catering'de. Doğru, ben de şaştım. Bugün gideceğim oradan alayım demiş Halil. Ama doğru baktın mı, o 1.30 olmasın. 11.30'a 2.5 kilo patates mi olur?

Nurten abla. Günaydın Nurten ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Onda sana. Efendim, hadi. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler Kırmahalle'de cami karşısında Smart Hasan'ın meleğinin olduğu yerde her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi MU2 numarada sizlere hizmet vermeye devam ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz, kolay gelsin diyoruz. Agro Servis. Agro Servis'in kazanları gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Dün sordum, dinliyorlardı, cevap vermediler. Agro Servis, iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etkili ve DPP sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları, mark uçları özel makineyle yapılıyor. Cisplerin, hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Traktörleri ve iş makinelerinin orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her gibi uygun motor yağları bulunuyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini de yapılıyor. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Eray Feyiz, Şakir Mehmet, Kostukepir'de sizlerin hizmetinizde Eray Feyiz, Şakir Mehmet olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. Nurten ablam, çok teşekkür ederiz tekrar bamyalar için.

Bilmiyorum oduncudan fiyat nedir. Siz arayıp sorun. Ya da oradan geçip sorun. Özcan Semercan sen. Dostum kardeşim günaydın. Kolay gelsin bakalım. Vedat'a da günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sultan Afro'ya günaydınlar, kolay gelsin. Arabalarınızın temizliği Sultan Afro'ya emanet. Ayarda odun kaç para? Koku para kilo.

0: olmuş. O yarimin kaşları kan. İlyah Didar kuru temizleme, yaş temizleme. İlyah Didar sevgili dostlarım. Halı temizleme, battaniye temizleme, yorgan temizleme. Tüm ekibe kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. İlyah Didar, Erhan Kalyancı ve ekibi yeni yolda. 8 numarada hizmetinizde. İlyah Didar kuru temizleme. Dendraki düğün salonu. En güzel düğünler, en harika düğünler için Dendraki'yi seçin. Razimler de mi? Dendraki kışında, yazında harika düğünler için çamaşırların arasında şapçının en tepe noktasında size hizmet veriyor. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi, Alper'e günaydınlar. Beyliköy'de onlar. Son model yeni tezgahlarla pompa işinde fark yaratıyorlar sevgili dostlarım. İşiniz hem hızlı oluyor, hem çabuk oluyor, hem de daha güvenli oluyor. Ekonomik oluyor. Beyliköy'de yılların tecrübesiyle size hizmet veriyorlar. Altan, devrim elektrik, elektrik işlerinde number number hizmet veren isim. Altan Devrim Elektrik, sizin de elektrikçiniz olsun, size de hizmet veren isim olsun sevgili dostlarım. Çukurkahve'nin karşısındaki dükkanında elektrikle ilgili her şeyi bulabiliyorsunuz. Çanak antenler, güvenlik kameralarının satışı kurulumu, klimalar, mimalar, her şey, çakacaklar, fişler, prizler. Şabı. Huzur cenaze hizmetleri. Batanya'da en son açılan cenaze hizmeti ve malzemeleri bürosu. Domruköy'de sizin hizmetinizde. İmajin. Nuran Hasan'a günaydın. Gümüşhane'de iki şubesi olan tek süslemeci. Kanarya 30'da, Ozon'un 8-16'da imajı. Tatlı Tener 0807 olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. İmajını sevgili dostlarım. İmajın, imajın. Nerime. Mermerci Erol kardeşime günaydın. Mermer işleri, uygun fiyatlar, prosforalar, kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı, basamak kesimi ve montajı, her kalitede mermer mevcut, şömine yapımı, mezarları mermer kesimi. İlgilenenlere telefon numarasını da verebilirim. Sirkeli Basırlıköy, yol üzerinde Erol Mermerci, Mermerci Erol.
1: Herkes açık hesabede, damada gelin. Hem aynı yollara aşağı.
0: Pompacı Alper bizim orkestranın arabasını yaptı. Araba uçuyor, uçuyor. Tebrik ederim genci. Çok geliştirmiş kendisini bu konuda demiş İlhan. Hakikaten de öyle. Babasından öğreniyor bu işi kızanlar. Babasına bak, çocuğunu al. Haydi bakalım, günaydın bakalım. Pompacılar var.

0: Gliko patates elindeki stokilo 1.65.
1: Hadi hanayım.
0: Makrodakiler katapsikmen mıydı, normal gliko patata mıydı Halil? Makro'da demişim işte Mart'ta.

aradım. Dedim ne oldu dedim, bizim kan testi unutuldu mu? Unutulmadı ama tek kişi olduğu için biraz geç kalacak, gelecek ama gelecek dedi. Ay bayılacağım. Ay açlıktan ölüyüm. Bayılacağım, düşeceğim, bayılacağım. Midem kazanıyor. Midem isyanlarda. Midem isyanlarda. Ay kahvesizlikten ölüyüm. Ay ölüyüm. Tüm Beşiktaşlara selamlar. Günaydın kral. İyi programlar. Tüm Beşiktaşlara selamlar demiş Erkan Çavuşoğlu. Beşiktaşlara selamlar. Yaşa Beşiktaş. Yaşa Beşiktaş, yaşa.

bir hafta oldu dinleyeyim radyoyu. Süper geçen bir koca karıcık. Süper. Geçen bir koca karıcık köpeği çanak ilacından yıkadı diyor. Saliko. Ha? Şimdi onunla o ayrı mı yani? Radyoyu bir hafta oldu dinleyesin. Radyo süper. Ondan sonra ondan ayrı olarak geçen de bir koca karıcık köpeği çanak ilacından yıkadı öyle mi? Köpekleri çanak ilacıyla da yıkayamazsınız. Köpekleri insan şampuanıyla da yıkayamazsınız. Tamam mı? Köpekler koca karı ilacından da yıkanmaz. İnsan şampuanından da yıkanmaz. Köpeklere özel şampuan alırsınız. Öyle yıkarsınız sevgili dostlarım. Bu çok önemli çünkü köpeğin cildi bizim cildimiz gibi değil öyle her şeyi kaldırmaz. İnsanları da havadan yıkamayın tamam mı? Just Green'le de yıkamayın. Just Green'de bulaşıklar için sonuçta. Değil mi Ahmet? Her ne kadar doğal da olsa... Döndüm kıbleye doğru, açtım ellerimi, yalvardım Allah'ıma. Hem sen Almanya'dan yazıyorsun, Almanya'da koca karılar nerede yıkayacağım avalan köpeği, ne yapar onu Almanlar? Açtım ellerimi, nerede kaldıydım, yalvardım Allah'ıma duysun diye beni. Bir kulunu çok sevdim. Yalan söylemesen sen şimdi Çanakkale'den yıkadın, çanak ilacından yıkamışmış köpeği. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Ömrümü gönlümü öne verdim. İbrahim Tatlıses'ten çalacaktım ama Fahit yayına çalmayayım dur. Fahit gelmeyecek. Ben niye İbrahim Tatlıses'ten çalacağım şu şarkıyı? Çal Emel Sayın'dan dur şimdi. Emel Sayın. Bir kulunu çok sevdim. Hay. Fahit gelmeyecek. Ben ona şarkı çalacağım. Yok öyle şey. Geçti Borun Pazarı. Süreç Şenliği'ydi. Haydi. Karnım aç zaten ne yapacağım şaşırıyorum. Öf.

0: canımı sen verdin, benden almak istiyor.
1: Bu canımı sen verdin, benden almak istiyor. Benim ninem eskiden bacaklarına gaz benzin sürerdi, bir şey de olmazdı diyor Tayfun. Benim babaannem gene misirgalara, misirga peytilere de küçük misirgacıklara karabiberden hap yapardı, yuttururdu. Karabiberden tablet yapardı, yuttururdu.

0: Durmuş.
1: Bu canım.
0: Günaydın. Günaydın, kolay gelsin, kolay gelsin. Şimdi sevgili dostlarım, devam edelim bakalım. Devam edelim, ne diyelim? Yine bir sponsor tanıtalım ve Fatih'e teşekkür edelim. Şahin yufkaları, Horgatik Eskevsiz, Şahin'de üretilen böreklik yufkalar. Deneyin, beğeneceksiniz. Horgatik Eskevsiz, Kavala'dan Evros'a kadar... Bakkal ve marketlerde Horgatik Eskevsiz. Ha? Ne olmuş mu Faik? Tire sefili.

aga ben bu pirelere gaz atacağım hareme falan demiş Mustafa. Gaz atarsan köpeği öldürürsün. Sakın Mustafa'cığım, bak dostum, sana çok ciddi söylüyorum, köpeklere gaz sürmeyesin. Git bir tane Mustafa, git bir veterinere, bir paytara git. Köpeklerimde kene vardı, o sana ne yapacağını söyleyecek. Gaz sürme, ağzından burnundan hayvanın köpük gelir, öldürürsün hayvanı. Sakın gaz sürmeyesin köpeğim. Ama Allah akıl dağıtırken sen ne yapardın be Mustafa? Karabiberde hap niye, ne işe yarıyormuş Mistrikadara diyor Tayfun, ne bileyim ben, hasta olmasınlar diye. Bir Mistrikadara bir bana yuturdu, bir Mistrikadara bir bana.

Misirga ne oluyor? Biz pamuklar bilmeyiz onu diyor İlkan. Pipi. Pipi hindi yavrusu misirga. Hindi yavrusu da normal de misirga diyoruz biz. Pipi. Bu Mustafa bizden galiba hazır deli. Bizden galiba. Dön gazı yak çakmağı da bir şey kalmaz. Ne kene ne bit demiş Halil. Ne de köpek. Hepsinden kurtulursun Mustafa. Yedirdin kısa paraları. Kaldın şimdi tam takır kuru bakır Mustafa. Otur şimdi köpeklerin bitlerini pirelerini ayıkla. Şimdi Allah'ın sana paraları Mustafa.

Bahar geliyor. Özgür'ün eşi geliyor. Şimdi benim o yüzden İbrahim Tatlıses çalacaktım. Fakat uzun şarkı koymam lazım ki kameradan da birazdan oradayım dedi. Kameradan da bakayım. Uzun şarkı çalmam lazım ki gidip kanımı verebileyim diye. Yoksa bir İbrahim Tatlıses mi çalsam, yetişebilir miyim?

Ponia era piresese. Sen. Aga ne varsa gazlayacağım ben. Köpekler kavi oli. Bir şey olmaz ölsün pireler demiş Mustafa, sakın yapmayasın. Sakın. Ağzından köpük geliyor. Bütün deliler benim başımda be ya. Ha refile mu refile mu?

Sanki bulunmaz Hint kumaşısın. İbo'yu getirsen ne fayda? Gelmeyeceğim diyor. Kaç git oradan manyak. Gelmeyesin sakın, ayaklarını kırarım senin. Ayaklarını bacaklarını kırarım senin gelmeyesin.

0: Ayarayı nereden alıyor Faik diyor Halil. Gözünden alıyor.
1: Bilemem,
0: ayarayı.
1: Bilemem, bilemem, yar bilemem.
0: Lipon pedya, ego fevgo. Dur kameradan görüyorum, birazdan geliyorum dedi, gelemedi gitti. Bugün benim herkes dalga geçiyor. Vallahi bilersen ya. Bahar neredesin? Herkes dalga geçiyor bugün benim. Ya benim. Aga bir beton gaz aldım, ne yapayım şimdi ona apiter mi koyayım demiş. Mustafa koy apiter. Kışın lazım olur soba yakarken. Apiter koy. Sakın köpeklere sürmeyesin. Sana dün demedim mi ben paytara git diye. He? Ulan siz beni yiyeceğiniz beni be, yiyeceğiniz beni, yediniz beni be. Apiter koy, apiter koy. Apiter koy onu. Gel Bahar, gel Bahar, gel Bahar. Bahar biraz geleyim dedin, nerede kaldın Bahar? Ay. Hatim indireceğim Bahar, gel. Hatim indirdim, gelmiyorsun Bahar. Ölüyüm açlıktan, ölüyüm.

Aç fotoyu oğlu alttakine demiş. İlkan ha? Ha oku alttakine demiş. Güzel sofralarda buluşalım. Müzik paylaştıkça güzelleşir. Cumartesi akşamı Korifi'deyiz. İlkan Solis, Durmuş Armonistas, Gürkan Nesin olur Gester, As Solis Gürkan Nesin olur. Cuma akşamı Korifi'de, en cumartesi akşamı Korifi'deyiz. Bu akşam da Korifi'de canlı müzik var ama biz yokuz. Bizi sevenler yarın akşam gelsin, sevmeyenler bu akşam gitsin. Bacaklarını kırarım senin. Bacaklarına sıktırırım. Bacaklarına Jazz Green'in Apolipalikosundan dökerim. Bacakların kayar ziyar senin. Seni manyak Faik seni ya.

Bu kadar para verdim, gaz da pahalı, pireler de var demiş Mustafa. Ama söyledi ve sana canım git git şeye, köpek yavruları ne kadar, kaç aylık yavrular, git Coşkun'a git. Coşkun'u biliyor musun? Embarico Kosmopolis'ten çıkıyorsun. Gümüşhane'ye doğru ilerlerken 200 metrede yolun çatal yaptığı noktada Kıtriyantrika Farmakayası'ya git. Coşkun'a beni Gürkan yolladı de ne lazımsa versin, parasını ben ödeyeceğim. Git. Kalk. Kalk git, kaldır kıçını Mustafa.

Baş börekçim, başla macuncum, baş pideciğim. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Mustafa, seni başaklarına sürsene bakalım ne olacak demiş Coşkun. He? Sür bakalım başaklarına, senin gazın ne olacak? Aga, live chat var, chat var mı yayında demiş Saliko. Yok, onu özel olarak yapıyorum. OnlyFans sayfam var, oraya geliyorsun. Tamam mı?

Toyota Yaris. Toyota bayi. Yunanistan'da ödül almış Toyota bayi. Bütün bayiler arasında en iyi bayi seçildi. Hakikaten de değer gerçekten harika bir bayi. Toyota Yaris. Tüm yeni model Toyota'ları gidin Toyota Yaris'e, ha bahar geldi. Yakından görün sevgili dostlarım.

Demin de yaptım. Vallahi billahi. Oh. Nida, bahar nasıl telaştı Nida? Vallahi billahi bir beni telaşlı bildirdim. Ben de böyle çok sinir yaptım, telaşlı olurum. Bir de o izindeymiş diğer kız. Yetişemiyorum diyor. Hemen soktu zart diye yine hurt diye aldı. Zart diye soktu yine hırt diye çektik adamı. Ben bile yapıştırmadı, bırak dedim, ben tutarım dedim, al babamı gidi dedim. Tamam dedi. Bu bahar kim bahar diyor İlyas, bu bahar. Bahar mikrobiyolog şeyde çalışıyor işte, cambazlarda. Özgür'ün eşi, milletvekili Özgür'ün eşi. Bak Bahar'ı da ünlü yaptık. Sesli okuma kardeşim. İşte sen busun işte. Sen zaten hangi sen hep sahalardaydın. Niye döneceksin sahalara? Sen sahaları ne zaman bıraktın ki? Ha? Ne zaman bıraktın sen sahaları ha? Ay kahvesizlik ne zor bir şey.

Rıfat Market, bin bir çeşitli adres Rıfat Marketler'de sevgili dostlarım. Rıfat Market'lere çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Kozlu Kefir'de ve Kurcalı'da fark yaratıyor. Rıfat Market'ten sebze ve meyve reyonuyla, dondurulmuş ürünleri alabileceğiniz geniş reyonlarıyla, kurabiyeleriyle, fındıklarıyla, fıstıklarıyla Rıfat Market'ler fark yaratıyorlar. Rıfat Market. Rıfat Market, Rıfat Market. Ve Sinap Semerci İnşaat Gümücüne'de Sinap Semerci olarak Instagram'da bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Sinap Semerci İnşaat fark yaratıyor onlar da. Temel kazım işlerinden binanın son tuğlasına kirebildiğine kadar hizmet veriyorlar. Evet, evet. İmamoğlu Cenaze Hizmetleri Cenaze Malzemeleri Batrakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri bürosu Erhan ve Erak İmamoğlu Kanfa yolunda. Hemen onlardan sonra biraz daha ilerleyen Hüseyin Çapınoğlu ve ekibi boya ve kaporta işleri. Bütün büyük sigortalar, tüm çoğu ajanteler, tüm demeyelim, Toyota, Yuhannes gibi ona güveniyorlar. Onunla çalışıyorlar. Hüseyin Çapınoğlu ve ekibi. Bu işin ustası sevgili dostlarım. Günaydın, kolay gelsin tüm ekibe. Kolay gelsin tüm ekibe. Evet. HPS Ramazan Kadri kamera klima tamiri, klimaların satışı, bakımı, servisi, gaz dolum işleri, büyük marketlerin, kasapların, mağazaların, buzdolaplarının kurulumu, tamiri, bakımı, servisi sevgili dostlarım. HPS Ramazan Kadri İskeçede İkosis Doktor Doktor 322 numarada hizmetinizde. İmajın Nuran Hasan Sistem Adanı'nda fark yaratıyor. Kanarya 30-18-16'da tatlı tiner 08 üzeri olarak Instagram'dan da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz İmajını. Abi koysana benim oyun havasına, afiyet bal şeker olsun abi demiş Cüneyt Hasan. Yes, yes, yes.

Bizim programımızı Mustafa köpek sevenler de dinliyor. Dikkat et, sakın köpeklere gaz bas sürmeyesin. Bak gelir seni bulurlar. Vallahi billahi bunun cezası da büyük, hapis cezası da var. Heh. Sakın köpeklere gaz sürmeyesin.

efendim yağlarınızı kime sıktırtıyorsunuz? Trakya İlke Zeytin Sıkma Tesisi, soğuk sıkım, kaliteli sıkım, sizin zeytinleriniz, harika zeytinler, harika zeytin yağları Trakya İlke. Zeytinleri harika sıkıyor, çok güzel sıkıyor. Son model, son teknoloji aletlerle sıkıyorlar. Sizler de zeytinlerinizi topladıktan sonra Trakya İlke'ye sıktırtın. Ve zeytinyağı satın almak için de Trakya İlke'yi seçin. Trakya İlke. Gümüşle Sanayi Bölgesi'nde Trakya İlke. Mondemon. Tolga. Nasılsın? İyiyim, sana gülüyorum demiş meşhur ablam. Niye gülüyorsun bana? Buenos dias Tolga. Ne oldu? Konuştun mu? Geliyor musunuz Tolga?

Baba Gülden. Gülden. Baba bu kızdan büyümüş he. Baba yakında gomine aramaya başlayacak bu kızdan. Yaşa Gürdal, yaşa. Faik dostum sana özel gelecek cumartesi akşamı. Enis börek yemiş. Neymişim ben? Kokoreç. Ay. Bırak beni sabah sabah. Nasılsın sabah sabah?

günaydın abi, geleceğiz biz 3 kişi. Deniz, Eray, ben demiş Şakir. Bizim masaya mı oturacaksınız Şakir? Şakir, Deniz, Eray, sen Şakir. Ona göre masa ayarlayalım Şakir. Ve ne diyoruz? Hazır yazmışken onlar agro servis diyelim tekrar. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik, okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbülü ve DPP sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları markuşlar özel makine ile yapılıyor. Cisimlerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerinin orijinal ve uygun fiyatı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları, dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda çekici hizmeti. Agro Servis. Agro Servis Eray ve Şakir. Facebook Eray Face Şakir Mehmet. Kozluk Epir'de. Kozluk Epir'de. Geliyor mu Faik'cığım? Sen ne yapayım? Ne var ne yok? Ola kala demiş Gürdal. Her şeyi. Sen nasılsın? Çok teşekkürsün, çok mutlusun değil mi memlekete geldiğin için? Evet, sizin masayı ayarla demiş Şakir. Tamam. Tamam Şakir'im. Yalnız bizim masaya oturan çok para ödüyor. İstersen vazgeçin.

Fotoğrafını çekip yollayayım mı? Görmek ister misin? Hazır mısın? Canım bari tukun mare. Onu yar yar ama kaç. Kaç oradan be kızan taşları bozuyorsun be. Aa kızan taşların üstüne binmiş. Çiçek süsle şeyinin üstüne binmiş. Kaç. Erdal'ın torununa, Gürzan torununa bağırıyorum. Kaç be. Ne o kızanın adı? Ha düveceğim kızanı.

Alparslan. Alparslan. Yapma kız hanım, yapma çocuğum. Yapma çocuğum, yapma. Dedenden paracık iste çocuğum, o çok para getirdi. Dedenden araba iste çocuğum. Kızan arabası küçüklerde Mercedes marka olsun. Ha çocuğum, ha Alparslanım, ha Alparslanım.

Hazır değil misin Cuku? Tamam. Hazır olduğunda söyle. Tamam mı? Hazır değilim diye. O zaman konuşmayacaksın. He?

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

dedesi Range Rover almış bu kızana, Alparslan'a. Range Rover almış. Bakar mısınız? Yaşa be dede, vay yaşa be dede. Bana ne aldın? Bana ne getirdin? He? Vay dostuna ne getirdin? İhan'a ne getirdin? Biz ne yapacağız? Evet sevgili dostlarım, devam edelim bakalım. Devletoğlu artık İskeçe'de. Stoanusi 7A'da hizmetinizde. Devletoğlu. Devlet gibi arkanızda. Devlet gibi yanınızda Devletoğlu. Devletoğlu'na çok teşekkür ederim. Program yaptı katkılardan dolayı. Devletoğlu. Evde hasta yatalak hastası olanlar. Devletoğlu. Engelli maaşı bağlatmak isteyenler. Devletoğlu. Marka. Devletoğlu. Kalite. Ve Giratos, Aratos köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde hizmetinizde. Giratos. Et döner, tavuk döner. Tolga sana bir şey sordum abi. Kalçoneler, pizzalar. Gün boyunca harika lezzetler Giratos'ta. Karacaoğlan'ın merkezinde Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yerinde Giratos.

0: Sabri abi şaba. Gürkan Destan'dan Sabri abisine şaba. Sabri abiye şaba. Benim yağma sama sayı sordum. Benim iş galiba nanay geç geleceğim işten. Yarın batarya kalmaz demiş Tolga. Tamam o zaman. O zaman Akiro.
1: Aşağıla Durdane ala. Kaldırın bakalım çay.
0: Aşağıla Durdane ala. Selma ala. Şerki ala. Şerife abla. Zeynep abla. Kalkın.
1: Ha bakayım baba yap göbekleme bakayım. Hangini? Hangini? Oynayamaz onlar huzurum amaz. Yap şey baba göbekleme. Ha gel biraları da al ver onlara bakayım içsin.

0: neden Tolga sana gelmeyeceğim dedi de tamam diyorsun. Bana sövüp duruyorsun ha bu dana demiş Faik. Pol Filemon. Kızım yemek için onu da bağzımda bırak ya bırak. Sen Tolga'la aynı mısın be? Sen İlkan'ı tanıyorsun, seni merak ediyorlar. Sen Gürdal'ın dostusun. Tolga kimi tanıyor? Tolga İlkan'dan bir alıp bir para dosyası var mı? Gürdal'ın bir para dosyası var mı?
1: Çek! Hı?
0: Ama sen gelmesen de gelmesen de benim gözümden düştü. Ya göreceğim, yok geleceğim, yok gelmeyeceğim, yok öyle yapacağım, yok böyle yapacağım. Sanki kim bilir bunu nasıl kıvaçsın mübarek? Kim nesin sanki? Fikret abi, günaydın. Benim yerim nerede olacak demiş Gürdan. Senin yerin? Efendim Fahin yanında olacak. Benim sağ tarafımda Ahmet, sol tarafımda Fikret abim oturacak. Bu kadar. Bana iyileşmeyin de nereye otursanız oturun. Günaydın Kırcalı'ya. Selamlar Ramazan Hüseyin, hoş geldin. Hoş geldin Kırcalı'ya, selamlar. Domatıcılara şaba demiş Saliko. Domatıcılara şaba. Çatta geber. O şarkı bana yazılmış Cüneyt. Oh. Dokanın tahlillerim, kolesterolüm nasıl çıkacak? Çok merak ediyorum. Program bitene kadar gönderir ondan sonuçları. Bakalım. Kolesterolüm kaç çıkacak? Gürdal benim dizimde oturacak diyor İlkan. Nerede? Günaydın Gürkan Bey kardeşim. Geçilmez Çanakkale'den selamlar demiş. Abdullah Erkan Bey abim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Dün dünyanın parasını verdim, bir tane parfüm ısmarladım. Hiç kokusunu almadan, bilmeden parfümün. Ondan sonra Polete gittim, aldım kutudan, box'tan. Bir de Lacoste şişesi, güzel bembeyaz Lacoste, bu timsah işareti, güzel bembeyaz. Ama timsah yeşiller neyse, fıs fıs sıktım. Ana, hiç hoşuma gitmedi. Hiç bir ağır parfümleri sevmem ben. Espirevit, limon, portakal, mandarin. Öyle çiçek kokularını falan seviyorum. Öf. Dedim, bunu dedim ben nasıl olsa kullanmayacağım, Haşmet'e vereyim dedim. Gittim Haşmet'e, nasılsın dedim. İyiyim dedi, niye geldin dedim, sana hediye getirdim. Hangi dağda kurtu öyle dedi, hediye getirdim bana dedi. Sana dedim, vallahi billahi dedim, bak dedim, orijinal Lacoste parfüm aldım. Vay vay vay, gözleri doldu, gözleri doldu Yasin, Haşmet'in. Vay dedi bana dedi, sen hediye mi alırdın dedi. Ne diyeyim, beğenmedim. Hiç hoşuma gitmedi, sana verdim miyim? Açacağım, ona verdim, ne yapayım yani. ...245 Türkçe kolesterol... şartlardan belli, çok yağlı... yağlı çaldırıya demiş Tolga. Bakalım kaç çıkacak. Ben nerede oturacağım? Hasan'ın yanında mı demiş Enes Şerif. Hasan'la sizi yan yana oturacağım, barışasınız diye. Halil Osman abim, günaydın bütün gruba demiş. Günaydın, günaydın, günaydın bütün trafikçilere, günaydınlar. Abi şarkının ismi ne demiş Şeyme? İbo'nun karısı. Abi bu oyun havasının adı ne? Grup kim demiş? İbo'nun karısı. İbo. İbo'nun karısının adı yok mu? Ha? Ay yarabbim. Apu tapa feyka. Salih, Mehmet, Fatih.

ıslakçı bir insan tanımamışsındır hayatında be. Sen benim banyoya gel gel bir sürü parfüm var, alıyorum beğenmiyorum. Haşmet banyoya girip çıktıkça, benim eve gelip gittikçe parfüm alıyor. Ta geçen gün aldı bir tane de, şimdi verdim. Akşam verdim. Ben batakçıyım be. Bana dedem rahmeti boşuna demezdi sen Bulgar pastasından beşleva yapmazdın diye. Vallahi bine ben bugün bulduğumu bugün yiyeyim. Bak ayın 15'ine geliyor bak. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 18. 15'i geçmiş. Ne? Bak boğazıma vuruyorum. Tın tın ötüyor boğazım. Param kalmadı. Bitti paralar. Arap yağı buldum. Kütle başına sürermiş. Ben de öyle. Başıma sürüyorum para buldum. Harcamadan rahat edemiyorum o paralar. Harcamadan o para beni yiyor orada. Yiyor beni. Yiyor para beni. Ben faik miyim? Faik na, te böyle sıkıyor parayı, te böyle sıkıyor. Ya? Benim neyim var? Bir ünüm var, kuru ünüm var. Param yok, ünüm var. Faik'in hem ünü var hem parası var. Benim sayemde hem ünlü oldu hem de parası var. Ya? Ay ay ay. Evet buletin. Haydi bakalım. Dems. Dört etkilim. Bulaşık makinesi deterjanı, kapsülü, Sansiron farkıyla Batı Trakya'daki bakkallarda, marketlerde, süpermarketlerde ve Sansiron'un satış noktalarında Tems. Aysun, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Aysun, günaydın Aysun.

Param olaydı korifiye gelirdim düşünmeden demiş Faik. Param var ama damatlara kalacak. Damatlar yiyecek çıtır çıtır. Bir de kavga edecekler, az bırakmış diyecekler, paylaştırmayacaklar senin parayı mirasa. Yemenin yiyicisi buldurmuş. Yeme yeme yeme. Yeme Faik, yeme Faik.

Ninja TV. Ninja TV. Siz üye misiniz Ninja TV'ye? Facebook'ta çok gülüyorum, Ninja TV çok acayip.

Faik gelmeyeyim mi korifiye diyor Enis. Aman be ya. İşte kardan gibi konuşuyor, bir geleceğim diyor, bir gelmeyeceğim diyor. Bırak şunu. Ki ben çok güleceğim, gelecek de yer bulamayacak. Ben o zaman bak nasıl güleceğim. Gelsin Faik abin be. Ben ısmarlayacağım demiş Ahmet. Evet, sen bana ısmarlayacağım. Bak ortası oldu, param kalmadı. Bak randevu alacağım. Yarın akşam seninle güzelce konuşalım da ne gün sana müsait o gün randevu alacağım. Bol bol servise götüreceğiz. Ben seni niye alayım sanıyorsun yanıma? Sen jazz green'sin. Sen green strike'sin, patronsun. Ya param yetmezse sonra orada kalmayalım. Orada. Ondan alayım ben seni yanıma. Spakyanakis'e gideceğiz. Yapay zekaya sordum, senin için en uygunu Spakyanakis'e gitmen dedi. Spakyanakis mi? Bu Spakyanakis mi? Ama o türkücü değil miydi? Volvox Spakyanakis.

0: Yani Svakyanakis şehrin içine girmeden en rahat Volvo servisi. 3 tane var Selanik'te. Öyle dedi bana. İnanmazsanız sorayım şeye. Hıdır'a. Hıdır. Hıdır.
1: Ne var ne yok?
0: Hıdır. Gürkan abin geldi.
1: Abi hoş geldin. Ne geldin be abi?
0: Sen bana ne dediydin hatırlıyor musun? Canlı yayındayız. Volvo
1: şu anda canlı.
0: Senin için İskeçe'den trafiğin içine girmeden en iyi gidebileceğin Volvo servisi hangisi demiştin Selanik'te?
1: Hemen bir bakıyorum abi. Tamam abi hatırladım. Canlı yayında hafızamı servise sokmayalım abi. İskeçe'den gelirken şehir içine fazla dalmadan doğu tarafta kalacak opsiyonlardan bahsetmiştim. Papadopoulos ve Svakyanakis üzerinde durmuştuk. Papadopoulos Nea Mudanya yolunun 16. kilometresinde, Svakyanakis de Pilaya tarafında, Georgikis Şkolis üzerinde. İkisi de merkezin karmaşasına girmeden halletmelik yerler. Servise gitmeden önce bir arayıp randevu durumunu öğren, sonra yol planını netleştir derim.
0: Peki Google'daki yorumlara bakarak Papadopoulos'a mı gideyim, Svakyanakis'e mi? Bir bak bakalım Google yorumlarını.
1: Hangisi daha güzel kazıklıyor?
0: Heh, bak bakayım.
1: Bak abi şimdi Google puanlarına baktım. Papadopoulos 4.3 puan 68 yorumla. Svakyanakis 4.2 292 yorumla. Yani puan olarak Papadopoulos çok az önde ama Svakyanakis'in yorum sayısı çok daha fazla. Sadece puana bakınca büyük bir fark yok abi. Ben senin yerinde olsam konum, randevu kolaylığı ve XC40 konusunda hangisiyle daha rahat hissedeceğine de bakardım. Sonuçta insan arabayı servise götürüyor. Doktora değil ama stres seviyesi aynı.
0: Ama sen benim arabamın XC40 olduğunu da biliyorsun. Vay bilmedin yok senin bıraksın ya.
1: Sağ ol abi, sadece seninle konuştuğumuz şeyleri hatırlıyorum. Yoksa ha, başka bir mucize yok.
0: Ha, konuşmuş muyduk? Her şeyi hatırlama, canlı yayındayız. Çok şeyler konuşuyoruz seninle. Bir şey hatırlama canlı yayında.
1: Ha. Bakayım abi.
0: Ha, nereye bakıyorsun?
1: Konuştuk abi.
0: Ne konuşmuş?
1: Konuştuk mi abi, ama merak etme, canlı yayında ağzımdan bir şey kaçırmam. Yayınlık olan yayınlık.
0: Tamam, yayındayız o zaman. Ağzından bir şey kaçırma.
1: Tamam abi, merak etme. Ya.
0: Faya Tilki Kural Caz Tevo'dan. Onu konuşmuş muyduk? He? Hıdır ne oldu be? Hıdır. Faik abine. Faik abine Tevo'dan Tilki Kural Caz konuştuk mu? Konuşmadık galiba.
1: Onu şimdi tam net hatırlamıyorum abi. Sallayıp canlı yayında kendimi rezil etmeyeyim. Zaten sen varsın, bir de benim rezil olmamıza gerek yok.
0: O zaman uygun fiyata tilki kuyruğu. Uygun fiyata tilki kuyruğu nerede bulabiliriz?
1: Bakıyorum abi. Tamam, tilki kuyruğunu anladım abi. Faik abi için uygun fiyat diyorsak mesela şu an bir seçenek var. DeWalt DJS 369 18 volt solo aküsüz yaklaşık 123 euro. Eğer aküsü zaten varsa bence tam alınacak model bu. Söyle Faik abiye, aküm varsa 123 avroya tilki kuyruğunu bulduk. Tilkiyi ayrıca vermiyorlar ama.
0: Tilki lazım değil, kuyruğu lazım bize. Yeter ki voltajı yüksek olsun. Vırıltısı fazla olsun, tamam, titreşimli olsun. Yeter ya bize, tilki lazım değil, kuyruğu lazım bize.
1: Bir saniye bakıyorum.
0: Bak.
1: Tamam abi, tilkiyi ormanda bırakıyoruz. Kuyruğu yeter. Ama voltajı yüksek olsun, vır vır etsin dersen bizi dükkandan başka nalbıra yollar. Bizim aradığımız DeWalt 18 volt vır diye çalışacak. Odunu görünce ben geldim diyecek.
0: Tilki kuyruğu. Ama Fahin kendisi 120 çevre yapmaz. Ama Faya ben 120 euro verir miyim? Sor bakalım Hıdır, en son ne zaman bir yolca çıkmış diyor Nida Sevil. Efendim abim İlhan abim ne güzel foto yapmış, yakıyoruz diyor. Durmuş armonistas. Beni çok yaşlı yapmış, beğenmedim ben onu. Yakıyız durmuş, en çok sen yakıyasın durmuş. İçine girmeden de olmaz mı abi? Lazım gitmişken gidelim Brothers'ın Love'da birer burger yiyelim. Bir de üstüne şu Real'den profiterol demiş Ahmet. Sen de her yeri biliyorsun be kardeşim. Kardeşim şöyle yapacağız. Biz bırakacağız arabayı, içine taksiyle gireceğiz. Onlar para alsın diye en az 3 saat tutuyorlar arabayı. O yüzden ben kurnazım, saat 4'te kapanıyor. Onlar ben diyeceğim ki ben anca diyeceğim 3'e doğru yetişebilirim diyeceğim. Anca diyeceğim 3'e doğru ne yapın, yapın sıkıştırın beni araya diyeceğim. Onlar arabayı alıyorlar 3 saat tutuyorlar. Çünkü ergatikaları 100 euro artı bir ergatika koyuyorlar. Ne kurnaz onlar, ne kurnaz. Onlar mı kurnaz, ben mi kurnazım? Onlar mı kurnaz, ben mi kurnazım? Ondan sonra biz gideriz Dicle Mücine dışına her yerine. Şu realden profiterol. Şu reali hiç bilmiyorum. Daha önce başkası da söyledi bana onu. Bakalım Kafa Pastanesi'nin profiterolü mü güzel? Şu realin mi? Kafa Pastanesi'nin profiterolünü yedin mi Ahmet? He? Yemedisin, hemen git ye. Şu realin, şu realin profiterolünle karşılaştır Ahmet. Kafa Pastanesi profiterolü efsane. Ne şu real, ne bu real, ne şu real, ne bu. Ne İstanbul'daki İnci Pastanesi. O gene apayrı bir rezalet, rezillik. Tepside kuvanın içinden çıkarıyorlar şeyleri. Profiterolü lüp lüp lüp köpeğin önüne atar gibi atıyorlar. Tabii lüp lüp lüp koyuyorlar, al gidiyorlar. Profiterol de profiterol olsa. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Pastanesinin lokumları, tereyağlı, muhteşem kavala kurabiyeleri ve kokosu. Kokonatlı koko, kokonatlı koko, muhteşem. Kafa Pastanesi, Kafa Pastanesi, Kafa Pastanesi, Kafa Pastanesi. Burada mısın be? Buradaysan o zaman şarkıyı değiştireyim İsmail. Madem İsmail burada... Kim bilir kaç kişi sövüyor bana. Kim bilir kaç kişi bana sövüyor. Nerede be Tekirdağ'ın üzümü, sallıkım sallıkım. Hiç yemedim, banktan gelmedi kafadan diyor. Oo, Ahmet am o kadar reklamını yapıyorum. Git Allah aşkına ye. Ve çok ciddiyim. Şu real midir, şu real midir nedir? Onun profiterolünden karşılaştır bak git. Gerçekten acayip bir şey yapmışlar. Vallahi de billahi de. Bak sana yemin ederim bak. Bak. Sanıkım sanıkım. Bugün almış Lidl'dan dondurma diye yollayalım. Bak sana, sana, sana. Ondan köpük Lidl'da gider dondurma mı be? Sen de yardım Allah'ım. Halil. Fay gelsin ben ödeyeceğim demiş. Masayı demiş Hasan. Senin ödeyeceğin konusunda biraz şüpheliyim ama... o verdin ya, gün geldiğinde o timsahi olduğu gibi geri alırsın sen parfümü demiş Duran abim. Çok da güzel şişesi vardı beyaz. Sağ üst köşesinde yeşil timsah. Timsahı da böyle kadife gibi yapmışlar. Nasıl kaliteli, nasıl kaliteli bir görsen Duran abicim. Haşim çok mutlu oldu sandı, ona aldım hediyeyi. Nereden çıktı bu hediye? Bayram değil, Seyran değil, doğum günüm değil dedi. Nasıl dedim, Sofya'nın dedim adı günü. Sofya Gortaz dedim. Sofya'ya niye hediye almadın dedi. Dedim sana aldım. Sana aldım dedim. Sofya üzerinde. Senin üzerinden Sofya'yı aldım dedim.
2: Oynamak istediler.
0: Aldım. Nasıl sevindi, nasıl sevindi Haşim. Yaşa Gürkan bir tanesini demiş İsmail. Alo Çiko. Alo Çiko. Alo. Siz gidin dondurmayı Drop Pastanesi'nden alın da dondurma yediğinizi anlayın. Ya ama ne dondurma, ama ne dondurma, ama ne dondurma. Kadayıfı tulumba tatlı dondurma yediniz mi? Yiyin. Bak bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Middle'ın köpük dondurma.

Evet, 2.79 1 kilogramı 5.58. Evet. 17 nerede be şey? Ha bu şey, bu Lidl'daki patatesler bunlar.

Gidin Rıfat marketlere Palirya marka hazır yemeklerden alın. Ben az önce Palirya marka ekmenle yedim. Gigandes yahni yedim. Gigandes. Az önce yedim. Dur kahvemi de içeyim. Oh. Oh. Bugün saat 5'te de arkadaşımla randevum var. Onda da kahve içeceğiz. İnşallah nasip kısmetse.

Ondan mı radyodan acayip kokular çıkıyor diye Turan abi evinde. Paşallan mı içeceksin kahveyi diyor Enes. Ne paşalısı be, paşalı gitti be. Paşalı benimle buluşmadan gitti. Bir de bana özür mesajı yazmış.

Hint cevap bile yazmadım. Hep Instagram'da mesajımı görmemişmiş. Hep Instagram'da. Hep Instagram'da ama hep. Instagram hastalığı var onda.

Ben ona ne zaman mesaj yazdım? Ben ona pazartesi yazmışım. Pardon, o bana pazartesi yazmış. Ben ona cuma günü mesaj yazmışım. Bana diyor ki, sevgili dostum, şimdi ancak görebildim mesajını. İnşallah seneye biraz daha akıllanacaklar. Lütfen biraz benim penceremden de bakmaya çalış. Be bu garip dostuna acı ve gönül koyma. Kızanlarla mahvoluyum. Demiş. Ben mi dedim sana iki kızdan bir senede iki kızdan yap diye? He? Ben mi dedim? Otursaydın, dinleseydin azıcık ötekini, ondan sonra yapsaydın.

Onhire en sıkı dostum da demiş Enes Şerif. Nereden bilirsin, ben en sıkı dostum oldum ben. Benim gibi delinin dostu olurum ben. Benim sağım solum belli olmayan, ben manyak mısın sen be?

Günaydın Gürkan. Trakya'nın tek resmi Toyota Bayi Yuhannidis Bros'tan iyi yayınlar. Haftaya Cuma Lefkinihta'da biz de varız. Bizleri ziyaret etmeyi unutma demiş Fatma. Aaa! Sayın be! Baba geleceğim. Baba geleceğim, ben Toyota'nın reklam yüzüyüm. Ben olmazsam olur mu Lefkinihta? Hangi akşam Fatma? Toyota Yuhannidis haftaya Lefkinihta'da Gümücüne'de. Toyota Yuhannidis Bros'u ziyaret etmeyi unutmayın. Bakarsınız beni de görürsünüz. Hop diye bir RAV4'ün içinden çıkabilirim. Her an bir RAV4'ün içinden çıkabilirim. Çünkü RAV4'ü çok seviyorum. Yaris Cross. Hilux. RAV4. Yeni Corolla. Hepsi sergilenecek. Yepyeni. Yeni makyajlanmış Yaris Cross'u görün. Ben çok sevdim, aşık oldum. Daha Yunanistan'da bayilere gelmeden Toyota Yuhannidis'e geldi Parakalo. Geldi. Parayı yatırdınız mı Fatma? Ha? Para girdi mi? Dur bakayım, para girmiş mi? Bu işten bağırın parası var mı? Epikirisi, Alfa Bank.

Bu enişte çok babacız çıktı, gelecekti kahve içme papara. Vallahi keseceğim onu gümrücüne de bir gün demiş Halil. Sen bana baksana. Sen öyle gümrücüne gidip de el alemin Müslüman mahallesinde salyangoz satılır mı? Gümrücüne armut mu topluyor? Kaç? Manyak seni. Sen de poli ara pres bayıktan beraber. Enis benim korumam altında.

Airbnb'den niye bana mesaj geldi? İdeyaz ya taksi diye gelse hastalık semiyamat ya stakatalimata puvrik ama edikan ya sas. Ya nada yüksüm yamat ya puvrik ya stakatalimata ya mena. Kalifiye ev bir o. Biz gece de bana şey bulmuş. Ya ne yapayım biz gece de ben Airbnb'yi... Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle herkes deli böyle. Uygulamalar bile deli böyle. Allah'ım bir akıllı yok. Airbnb bana İskeçe'de Katalima bulmuş. Allah Allah. Benim İskeçe'de kaç tane evim var ben. Evet. Şimdi ne yapayım ben size şimdi ne çalayım. Şuradan da şuraya buradan da buraya buradan da buraya buradan da buraya. Buradan da buraya buradan da buraya buradan da buraya buradan buraya. Efendim buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım, buradan da... Yarın akşam kısmetse sevgili dostlarım, çıkış şarkımı, çıkış şarkım hangisi olacak biliyor musunuz yarın akşam? Aha, evet yarın akşam cumartesi bu olacak. Böyle ışıklar düşecek üstüme, böyle buhar makinesi buhar basacak. Püf, püf, püf, püf, pembe buhar, renkli buharlar çıkacak püf, püf diye... Hayır ışık olmayacak. Buharın kendisi renkli olacak. Özel buhar özel buhar aldım kendime. Pembe buhar. Pembe pembe. Bembeyaz. Beyaz pelerinlerle çıkacağım böyle püf püf püf. Böyle ışıklar benim üstüme düşecek. Oo. Çıkacağım böyle selamlayacağım sizi. Böyle eğileceğim önünüzde. Alkış diyeceğim. Alkış yanlarınız dert görmesin diyeceğim. Ondan sonra başlayacağım okumaya. Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Sonra beni yuhalarsanız Perran Kutman diye kıçımı dönüp kıçımı yiyin derim bak. Perran Kutman hatırlıyor musunuz? Lan yuhalıyorlar o da kıçımı yiyin diye. Vallahi yaparım. Mikrofondan döverim sizi. Mikrofonlar da benim asermato mikrofonlarım mikrofonlara yazık olur. Yararım kafanızı mikrofondan. Gürkan ödeme yapıldı mı bilmiyorum. bu hafta Serexpo için bayağı yoğun koşturuyorlar. Eğer yatmadıysa pazartesi itibaren iletişime geçip halletmeni söyleyeceğim demiş Fatma. Fatmacığım şaka yapıyorum. Toyota yani size güvenmezsek kime güvenelim? Nasıl olsa öteki o da gitti oradan. Sonra sonuç için vurdular tekmeyi. Şimdi Toyota Yuhaniziz oldu. Alacağım olsun vereceğim olmasın. Alacağım olsun vereceğim olmasın. Abi haplarını daha fazla kaçırmaya başladın demiş İlyas. Mehmet Şerif. Hayırlı programlar Gürkan abi. En beğendiğim profiterol kalfa pastanesi. Ben de aldım çok beğendim demiş. Ben boşuna konuşmam kardeşim. Sizler de alın. Bak ne kadar beğeneceksiniz. Devran dönüyor sıra sana geliyor ona göre demiş Halil. Senden korkan senin gibi olsun. Senden korkan senin gibi. Seni bana bak. Faykan ikinizi tutarım kafa kafaya tan tan diye kafalarınızı vuruştururum sizin. Siz gidin hınzır iskeç ederiz sizi ya.

Sen ben nereden çıkacağım be demiş Emre. Sen bana özel hizmet veren garson olacaksın dedik ya. Ayrıca soyunma odasında kıyafet değiştirirken fermuarı açmaya yardımcı olacaksın, tamam mı? Bizledim fermuarını. Fermuarı sen indirip kaldıracaksın. Muazzez Ersoy gelmişti yıllar önce politiyaya. 20 kişilik orkestrayla geldi bir otobüs. Bak abartmıyorum. Ondan sonra ben o zaman Teleradyo'da program yapıyordum. Bizi de özel olarak çağırdılar, davet ettiler. En önde bir masaya oturduk. Şimdi Muazzez ablam çıktı ama o kameralar, o Yıldız Tilbe'nin orospu Seyhan dediği Seyhan var ya, o Seyhan'la Muazzez Ersoy çok uzun yıllardır tanışıyor. Seyhan gelmiş, Show TV'de çalışıyordu o zaman. Kameralar, memeralar. Muazzez Ersoy'un, İlhan dinliyor musun? Daha önce anlattım. Muazzez Ersoy'un ışıkçısı bile ayrı. Muazzez Ersoy çıkınca ışıkçı değişti. Ona özel ışıkçı geldi. Muazzez Ersoy'dan şarkı isteyemiyorsunuz. İstekçisi ayrı. İstek topluyor. Gerçi istek şarkıların hiçbirini çalmadı ya benim gibi. Çalmadı. Ondan sonra arkada Muazzez Ersoy 2 saatte 3 tane kıyafet değiştirdi. Muazzez Ersoy kıyafet değiştirmeye giderken sahneden çıkarken kapıda bekleyen birisi var, havlu atıyor omuzuna. Onun işi Muazzez Ersoy'un omuzuna havlu atmak. Arka tarafa gittiğim için biliyorum. Arka tarafta insanlar fıldır fıldır koşuşturuyor. Kimisi mendilden terini siliyor. Kimisi elbisesini bilmem neresini düzeltiyor. Bazısı saçını bilmem neresinden tutuyor. Vallahi bak yemin ederim. Ben olsam hepsini pataklarım. Hepsi paracı para almak için yapıyor. Ne gerek var o kadar şeye? Ondan sonra zaten Muazzez Ersoy çıktı. Bir iki kere kıpırdadı o zaman, gençti de. Böyle yaptı. Gösteriyorum da görüyorsunuz diye. Oh millet coştu zaten. Demem odur ki astrolist olmak kolay değil. Astrolistlerin bir sürü masrafları, bir sürü insanları var. Yalnız menajer önemli. Benim menajerim de beni gömüyor mu bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ondan sonra yıllar sonra birkaç sene önce Muazzez Ersoy'un konserine gittik Paşalı'yla. Efendim Bolu'da, Avant'ta bir otelde çıkıyor. Neyse gider miyiz gideriz, delidir damsı yeridir. Haydi bakalım yer bulduk, ayırttık gittik. Muazzez Ersoy çıkmazdan önce Paşalı'nın çişi gelmiş, tuvalete gitmiş. Tuvalete yan yana bir adamla beraber işler derken ondan sonra çişlerini yaparken tanışmışlar. Paşalı dostum demiş, aa demiş siz demiş Muazzez Ersoy'un menajeri değil misiniz demiş, ya demiş. Tuvalette gömü vermiş adam. Muazzez Hanım demiş, bu akşam burada mı kalacak? Hayır demiş, nasıl kalacağım şu burada demiş. Onu demiş, iki tane köpeğe bak, köpekleri kim bakacak? Baksana astrolist Muazzez Ersoy'u nasıl küçük düşürüyor adam. Ama hizmetkarlar, hizmetçileri yok mu bu Muazzez Ersoy'un? Hayır demiş, gece dönecek demiş, köpekleri var onun demiş. Biz demiş Batrakya'dan geldik, Yunanistan'dan. Ya demiş, o da demiş Yunanistanlı abi demiş. Onu demiş, coğrafyası yok demiş. Bilmez o, bilmiyor demiş. Benim menajerim benim hakkımda öyle konuşacak. Afara tufara getiririm onu. Yüzünü gözünü yolarım onu menajer gibi. Sonra sabahleyin kalktık, neyse söyledim öyle de işte orası ayrı konu. Sabahleyin kalktık, kahvaltıya indik. Adam oturuyor yalnız. Paşalı gene gitti. Muazzez abla nerede? Muazzez Ersoy. Gitti demedi mi dedi. Gitti o akşam, gitti daha kalmadı dedi. Köpekleri var onun dedi adam. Ya. Türkiye sanatçılarının hepsi aynı file. Düğün şarkıcıları bile kendilerini çok özel sanıyor. En azından insanlara öyle göstermeye çalışıyorlar demiş. İlkan. Vallahi billahi be. Bir de şeye dikkat ettim. Hiç seslerini yormuyorlar. Gerçi haklılar. Çünkü her akşam haftada en azından 2-3 defa konserleri var. Vallahi çıkıyor Muazzez Ersoy. Sesi az solistler hep öyle yapar. Sesi ona çok benzeyen, onun tonundan okuyan, çok güzel okuyan vokaller vardır. Şarkıların çoğunu vokallere söyletiyorlar. Mesela Muazzez Ersoy giriyor diyelim. Unutursun diye duruyor. Ondan sonra hadi bakalım siz söyleyin diyor. Ondan sonra vokaller giriyor. Oh, kendisi dinlendiriyor sesini. Zaten 2 saat kalıyor sahnede. 2 saatte yarım saat ses cihazını yoruyor azıcık, o kadar. Bu kadar.
Her şey güzel de seninle kimler var demiş Halil abi. He? Ama çocuğum biz ödedik mi bize hiç bakmıyorsun. Toyota ödeyince ağzın burnuna geliyor. Ayrım mı yapıyorsun demiş Leblebici Hüseyin Agam. Siz 980 euro mu yatırıyorsunuz ayda? Toyota'dan çok para alıyoruz. Buraya fantazilerim var. Gel bana be, ben açarım fermuarını demiş Faik. Ama beter. Fermuar içine kaçar seni görünce. Hey. Günaydın.

0: Beter bra, boşuna manyaklık eksik dememişim diyor. Ümit Şaban bayıla bayıla gülmüş. Bu klarnetçi aynı Hüseyin Aga demiş. Scoot. En harfiyle bu ise. Vallahi benziyor. Yolasan Hüseyin Aga'ya. Vallahi benziyor.
1: Unutursun diye.
0: Ay yarabbim vallahi. Hepiniz delisiniz. Vallahi delisiniz. Bir akıllı yok. En akıllımız Ümit Şaban.
1: Nikahın kıyılı.
0: Evlendiğin gün. Sevgili dostlar, çok teşekkür ediyorum. Yufka deyince Şahin'de yapılan Kolgertik eskefsiz böreklik yufka, Kavala'dan Evros'a kadar bakkal ve marketlerde hizmetinizde deneyin. Şahin yufkası bunlar. Ve Korifi'de bu akşam canlı müzik var. Rıdvan Topaloğlu var. Mehmet kardeşimiz orada. Ve yarın akşam da canlı müzik var. Yarın akşam da isteyen herkes gelebilir. Kadınlı erkekli. Korifi'de yerinizi ayırtın sadece. Korifi'de çünkü içeride olacağız. İçerisi biraz daha küçük sanıyorum. Korifi'de İlhan Solis durmuş. Ve arada sırada da ben de katılacağım işte her zaman olduğu gibi. Şarkıları zaten bilmiyorum. Telefondan bakarak okuyorum ya da İlhan bana şey veriyor. Biz İlhan'la çok iyi anlaşıyoruz o konuda. İlhan bana kuple veriyor. Kuple veriyor. Ne diyor ona? Yani İlhan'ın ağzına bakınca İlhan bana bunu bunu söyle diyor, hemen anlıyor. Vallahi bak. Ya da şarkıyı mesela unutuyorum, hemen İlhan giriyor. Çünkü birbirimizi anlıyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz o konuda. Vallahi. Evet. Yarın akşam da yine canlı müzik eşliğinde yine güzel köfteler, ciğer sarma ve güveç de olacak yarın akşam, değil mi Emre? Güveç de yapacakmış. Dün öyle yazdım sabah abi, dedi ki güveç de olacak dedi. Korifi, Bulatköy'de. Bekliyoruz efendim. Hem bu akşam canlı müzik, hem yarın akşam canlı canlı müzik. Beni sevmeyenler bu akşam gitsinler. Herkes de beni sevmiyor ya, bazıları nefret ediyor. Sövüp say, haklı da, haksız değil insanlar. Haksız değil. Herkesin kafası kaldırmıyor bu kadar manakaya. Bırak canım. Kafadan kafaya fark var. Dershane arıyorsanız, çocuklarımı güzel bir eğitimciye teslim etmek istiyorum diyorsanız, efendim Elif Hanım var. Elif Mümür. Kozukepe'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde top sahası mevkiinde Lingo Town. Kendisi İngilizce öğretmeni. University of London'da yüksek lisans yapmış Elif Mümür. Çocukları oyun şeklinde eğitiyor, öğretiyor. Uzaktan eğitimde yapabiliyor sevgili dostlarım. Gidin, konuşun, görüşün. Lingo Town Edu olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Ben size telefon numarasını da verebilirim isterseniz. Gelsin o benim gibi dört akşam hiç susmadan şarkı söylesin. Sabah bağırsın. Sorayım ben ona. 10 şarkı okuyorlar. Gözleri hep saatte. 5 dakika geç kalacaklar diye demiş İlkan. Evet. Öyle işte. Hiç durmadan şarkı okumak, hele hele belirli bir yaştan sonra zor yani. Ama Muazzez Ersoy'u yakından dinlemenizi tavsiye ederim. Onlar büyük sesler, büyük sanatçılar. Bak İlhan da bilir, Batı Trakya'ya gelmiş geçmiş buraya, Batı Trakya'ya gelmiş, şarkı söylemiş. Sanatçılar arasında Haluk Levent muhteşem bir sesi vardır. Haluk Levent çok canlı, çok iyi okur, muhteşem okur. Başka kim canlı okur? İşte mesela şimdi Ümit Baba çalıyor. Ümit Baba zaten onlar ustadırlar. Konuşur gibi okurlar. Zorlanmadan okurlar. Ne bileyim yani. Bu sokaklar. Nasıl Hüseyin Aga'nın feisti demiş Scoot. Leblebici Hüseyin. Hüseyin Leblebici. Bahar altı üstü bir şırınga kan aldı, ağzın durmadı. Hep yiyorsun ya. İki şişe kan verseydin herhalde bir dana yiyecektin. Bu arada bu cemaatin imamı sensin. Akıllı insanın ne işi var aramızda? Deli miyiz demiş Nida. Deliyiz. Deliyiz. Çekti emdik adamı bakar diye. Aceleden fırt diye çekti. Ama hiç acımadı. Bak izi de kalmadı. Hiç acımadı. Eli çok hafifmiş.

sokaklar. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi, Alper, işini iyi yapan, işini güzel yapan, Batı Trakya'nın sevdiği, tanıdığı pompacıdır onlar. Alper de bu basından çok güzel öğrenmiş eşi, tebrik ediyorum. Alper gelsenize bak, İbrahim abi siz de gelsenize. Cumartesi akşamı. Dinliyor musunuz beni? Bıyıklıköy'de. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Son model yeni tezgahlarla hizmet veriyorlar. İşiniz hem hızlı, hem ekonomik, hem güvenli oluyor. Gürkan günaydın, iyi yayınlar, hayırlı cumalar derim. Herkese kolay gelsin demiş Mehmet Hüseyin abim. Hoş geldin Mehmet abicim, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.

Simbetros depremci geliyor değil mi yarın akşam demiş İlkan. Bilmiyorum ki. Hüseyin Aga. Leblebci Hüseyin Aga. Sıcak bira var, geliyor musun?

0: Yarın programı erken kapatacağım. Hazırlanmam çok uzun sürüyor. Cüneyt. Manikürüm var, pedikürüm var, manikürüm var. Manikürüm var.
1: Aşk yolunda berduşum.
0: Geliyorum tabii demiş Leblebci Hüseyin Ağam. Yaşa. Oktay Ahmet günaydın.
1: Kışa sevindim.
0: Hoş geldin.
1: Feleç benim.
0: Kolay gelsin Oktay.

Kumruköy'de hizmetinizde. Yeni açıldılar onlar. Başarılar dileriz. Son durak Kara Toprak dediğimiz yerde. Mermer deyince, mermerci deyince, mermerci Erol ve ekibi, kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı, basamak kesim montajı, her kalitede mermer, şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi, Erol mermerci. Mustafa, beni dinliyor musun? Gittin mi Coşkun'a? Sirkeli Basılıköy yol üzerinde, sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Mustafa, Coşkun'a git, köpeklere kene ilacı al, parasını ben ödeyeceğim. Mustafa, Mustafa. Ve sevgili dostlarım, devam edelim. Altan Elektrik İşlerinde uzman Devrim Elektrik, Çukurkahve'nin bitişinde. En iyi, en güzel fiyatlarla, uzun yılların tecrübesiyle elektrikçi arıyorsanız Altan'a gidiyorsunuz, Altan'ı buluyorsunuz sevgili dostlar. Dendraki Düğün Salonu, güzel düğünler, güzel eğlenceler, güzel mekan, çamların arasında muhteşem düğünler, eğlenceler için seçin efendim. Bu Yunan arkadaşlara seni dinletemiyorum abi demiş. Dedaş'tan sanayiden selamlar demiş. Yatir hep ya. Esiz geldi de seltene makus etere. Tiselun tapet yana tuzbalu. Tiselun tapet yana uspekso. Ha, dinletiyorum demişsin. Ben gene dinletemiyorum anladım. Bak doğru katana bak. Musti demiş Coşkun. Musti. Baksana köpeğe gaz süreceğimmiş. Sakat kapı. Ben bir kere sürdüm. Vallahi bir kere sürdüm. Köpeğin ağzından köpükler çıkmaya başladı. Zor kurtardım. Zor getiştirdim çeşmeye, tuttum hayvanı. Tamam, yanlış okumadım, doğru okudum şimdi Oktay. Yaşsız Levendis. Hüseyin Aga bak fotoya. Scoot sana fotoğraf yolladı. Hüseyin Aga. Arkadaşlık da gönder Scoot. Faik geliyor mu demiş. Faik kadınlar gibi. Gelip gelmeyeceğini ben bile anlamadım. Kendi bile bilmiyor.

Uğradılar bu Faik'le. Gelmesin bıra. Kim ne bu Faik demiş. Hasan Şerif Ali, çok katılıyorum sana Hasan'ım. Hakikaten öyle. Sanki bulunmaz sinik ulaşıyor. Sanki Şam'da kayısı

Hasan, bu iki oldu demiş Faik. Üçüncüde ne yapacaksın? Yorganı mı yakacaksın?

Ona güvenip de verme aşkını. Ateşlere atar dersiz başını. Sellere döndürür akan yaşını. Gülerken ağlatır kadın milleti. Ne haline aldan ne gülüşüne, ne bakışına kan ne sözlerine. Ayrılır anlatır seni ellere, dillere düşürür seni kadın milleti. Sanma ki anlar o gönül derdini, hasrete yar eder ümitlerini. Pişmanlığa salar seven kalbini, aşktan usandırır seni kadın milleti. İster evli olsun isterse bekar, o gönlüne macera arar. Gerçekleri gizler yalanla bakar, eceli aratır erkek milleti. Doğru mu bu erkekler? Ha, ne diye bu? Hey erkekler! Efendim Agromix Erol, Çaymakıf köyünde inşaat malzemeleri, züccaci ürünleri, dalbur ürünleri, boya çeşitleri, erkek milleti Agromix, uzun yılların tecrübesiyle Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Gelmese gelmesin dedik. Ne dedik ki diyor Hasan. Aynen öyle. Ha gelecek ha gelmeyecek hakikaten ama. Yani insan erkek gibi geleceğim ya da gelmeyeceğim. Ben biter yani. Faik milleti. Ne bekliyorsun? İskeçeliler hep böyle. Bütün İskeçeliler böyle Hasan. Hiç sevmiyorum bu İskeçelileri.

Erkek Milleti'ni dinledik. Ayşe Mine'den, bir zamanların çok ünlü bir şarkısıydı. Sevgili Hıdır, Ayşe Mine'den Erkek Milleti'ni dinledik. Dinlettim ben dinleyicilerimize. Biraz erkeklerle ilgili hoş olmayan

0: olsa gerek abi.
1: Ama ardından Yunanca bir şarkı dinleteceğim. Bu da kadın milletinizin altında bırakıyor. Fakat sen buna Yunanca bak, tamam mı? Yorgos Margaritis Gineces Merimaxate. Bak bakalım bunun sözlerine. Sen Yunanca biliyorsun.
0: Tamam abi, ben de bakıyorum. Tamam abi şimdi. Yani müthiş bir eşitlik sağlamışsın abi gerçekten. Kimse masum değil. Herkes nasibini alıyor. Cinsiyetler savaşı tam gaz. Yorgos Margaritis'in Gineces Merimaxate 82'den. Kadınlar beni mahvettiniz anlamına geliyor abi.
1: Değil mi?
0: Şarkıda kendisini anlıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamamen kadınlara giydiriyor burada. Şarkıda kendisini anlayan, üzmeyen ve mutlu eden bir kadın bulamadığından yakınıyor. Nakaratta da kadınlar beni yaktı, perişan etti diye veryansın ediyor. Sen de kadın erkek dengesini böyle kuruyorsun yani. Vallahi süpersin.
1: Evet, biz ilkokuldayken bir şarkı söylerdik, biliyor musun? Bilmiyorsun değil mi?
0: Neydi abi? Yok, bilmiyorum.
1: Erkekler altın kesesi, kızlar çöp tenekesi.
0: Bir çok iyi. Benim haberim yoktu abi bundan.
1: Yok mu?
0: Siz ilkokulda yok abi. Benim ilkokulumda en fazla işte Ali topu tuttu, at bak şurada falan tarzı şarkılar vardı. Sizinkiler biraz daha o zamandan belliymiş.
1: Çıplak Hasan vardı mesela. Sizin, Hasan Çıplak
0: ya abi.
1: Ya?
0: Hasan Çıplak mı? Hı-hı. Abi dur. Ben bunu bir kontrol etmem lazım.
1: Bak. Vallahi billahi yoksa Çıplak Hasan yemedi.
0: Bir dakika.
1: Ha, bak.
0: Oha.
1: Ne ohası? Valla?
0: Abi. He. Valla baktım. Çıplak Hasan diye senin anlattığın şekilde bir çocuk şarkısına dair güvenilir bir şey bulamadım.
1: Şarkı
0: abi.
1: Şarkı değil, kitaptı bunlar.
0: Arama sonuçları.
1: Kitaptı.
0: Kitap mıydı harfler yoksa böyle üretirken kendi aranızda?
1: Yok. Kitap şarkıları harfler üretirken Çıplak Hasan. Hasan Çıplak Hasan. Benim aklımda öyle
0: dur,
1: kalmış.
0: Bir daha bakıyorum. Giyinlik Hasan olabilir. Çıplak. Tamam. Şimdi taşlar yerine oturuyor. Şarkı değil, eski okuma kitabındaki metinlerden bahsediyorsun.
1: Ya evet.
0: Ama internette bununla ilgili bir şey bulamıyorum.
1: Yani internete düşmemiş demek ki.
0: Sen ben şimdi senin sözüne güveniyorum abi. Sen diyorsan ki vardı, internete düşmemiş diyebiliriz.
1: Şimdi Hıdırcığım, ilkokuldayken çok böyle değişik bir şey yapardık Yunanistan'da. Şimdi simit alırdık, tamam mı? Simit. Tamam. Yunanistan'da çok ünlü İyon'un ürettiği bir çikolata var. Yani çikolata da diyemeyeceğim ona. Çilek. İçi böyle yumuşak çilek. Üstü çikolata kaplı kis derdik biz ona, kis. Simiti tamam alırdık. Ortadan ikiye ayırırdık. İçine bir tane kis koyardık. Nasıl güzel gelirdi biliyor musun? Yerdik onu böyle. Bir bak bakalım
0: abi,
1: var mı?
0: Sen simit diyorsun. Sen simit diyorsun, benim aklıma direkt tuzlu gevrek, böyle susamlı simit geliyor ama sen
1: bunlar
0: simit derken
1: tuzlu değildi bunlar, normal, hatta biraz şeker bile vardı. Kis çikolata da tatlı olunca böyle kruvasan gibi bir şey oluyordu, çok değişik bir şey oluyordu.
0: Tamam, ben bir bakıyorum.
1: Şimdi on binlerce web sitesi taranıyor, bu yapay zeka muhteşem bir şey. Çok zor soruyorum.
0: Evet.
1: Değil mi? Çok zor soruyorum, bulamıyorsun. Bulamadın mı?
0: Bakıyorum abi, bakıyorum.
1: Bak zorlama
0: abi, bu sefer yakaladım abi. Zorla, vallahi zorlamadan oldu abi bu sefer. İnternette Yunanistan'daki eski okul anılarını anlatan bir yerde Kuluri Mekis, yani kisli simit diye birebir geçiyor.
1: Aynen
0: yani
1: öyle.
0: Yani senin dediğin tamamen doğru.
1: Kuluri Mekis.
0: Simidi ikiye ayırıp kis koyma işi gerçekten varmış. Sen de tam bir yaşayan aşifsin abi.
1: Oho, ben yaşayana ben hani kim? Benim yalan olmaz bir de. Benim söylediklerim her şey doğru. Bana Gürkanül Emin diyorlar. Gürkanül Emin ne demek biliyor musun?
0: Nedir abi?
1: Arapçada emin güvenilir insan demek. Gürkanül Emin güvenilir adam demek.
0: O zaman sana güveneceğiz. Yapacak bir şey yok.
1: Aynen öyle.
0: Sen diyorsan vardır abi.
1: Bana gözlerin kapanır, inanabilir, güvenebilirsin. Ben seni yarı yolda bırakmam.
0: Sağ ol abi, çok teşekkürler.
1: Sen benimsin, ben de senin. Hıdırım benim.
0: Sen de bizim abi.

0: Feyiz. Yufka deyince, yufkacı deyince Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Harika yufka. Taşta pişmiş. Muhteşem yufka. Rodopi'ndeki bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Kadir, son günlerde kesin bu bilgiye de ulaşacaksın biliyorum ben. Son günlerde Yunanistan'da çok sevilen ve çok ilginç bir şekilde hayatını kaybeden bir sanatçı var. Hatta sen onun adını söylemeden bile kim olduğunu bulabilirsin gibime geliyor. Çok ünlü bir halk sanatçısı daha geçen hafta hayatını kaybetti. Çok elim ilginç bir şekilde hayatını kaybetti. Böyle ipucu verince bulabilir misin?
1: Bir batıyorum abi.
0: Bak
1: bir dakika.
0: Bak bakalım abicim. Hadi bakalım.
1: Tamam tamam abi. Fena hissetmedim bu sefer. Evet. Sanırım buldum. Yorgos Mazonakis. Evet. 9 Eylül'de 54 yaşında hayatını kaybetti. Koluna kide özel bir muayenehanedeyken fenalaşmış. Kalp durması yaşamış. Haberlerde plazma ferez tedavisi için orada olduğu yazıyor. Şu an olayla ilgili soruşturma da var. İlk otopsi kesin neden verememiş. Toksikoloji ve histoloji bekleniyor.
0: Evet. Buna sebep olan iki doktor tutuklandı. Çok ilginç suçlamalar var aklarında. Yani Bay. Ve Yunanistan'da çok sevilen bir sanatçıydı. Türkiye'deki Ferdi Baba gibi. Mazonakis öldü ama onun şarkıları bize miras kaldı. Yorgos Mazonakis'le devam edelim ve Elanadis diyelim. Elanadis. Tercüme edelim mi Elanadis'in şarkılarını? Aman sözlerini Türkçe'ye. Yorgos Mazonakis, Elanadis. Bir Türkçe'ye bir tercüme
1: tamam
0: edelim.
1: Tamam abi. Tamam bir dakika. Tamam abi şimdi. Elanadis Türkçe'de en doğal haliyle gel de gör demek abi. Sözleri birebir çeviremiyorum telif yüzünden. Ama istersen Türkçe olarak ne anlattığını bölüm bölüm gayet güzel bir şekilde anlatırım.
0: Hı-hı. Anlat.
1: Tamam bir saniye. Tamam anlatıyorum abi. Şarkıda Mazonakis sevdiği kadına sesleniyor. Ayrılık, özlem ve hala süren bir aşkın yükü var. Gel de gör beni der gibi sensiz halimi, içimdeki yangını ve pişmanlıkları anlatıyor. Yani gitmek kolaydı ama gel de ardında bıraktığını bir gör havası. Mazo yine bildiğin gibi abi yaranın üstüne basa basa söylüyor.

Dört mevsim Aile Lokantası. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika. Test serisi Pokes Hamdi abi ve ekibi. Hafta sonları harika çevirme var. Kokoreç var dört mevsimde. Sevgili dostlar, suların yanında, ağaçların arasında. Kozluköy'de dört mevsim. Hayat işte. Ne zaman, hangi tarihte, kime nasıl bir sürpriz hazırlıyor bilemiyoruz. Bazen iyi sürprizlerle karşılaşıyoruz hayatta. Bazen de kötü sürprizlerle karşılaşıyoruz sevgili dostlar. İşte ölüm de onlar.

Çıkamadım, detone oldum İlkan. Çıkamadım, detone oldum. Bu yüzden... Gezeyim biraz köylü, insin şehre demiş Gürdan Salih. İn bakayım, hakkındır. İn, tahlillerini yaptır. Hollanda'da tahlil yaptırdın mı? Git bakalım. Önce tahlillerini yaptır. Çünkü sen içkiyi miçkiyi bırakmadın değil mi? Bırakmadığını biliyorum. O yüzden ilk gün yapman gereken şey, git önce bir servisten geç bakalım.

Sevgili dostlarım, İmajın, Nurhan Hasan, Süsleme Anadolu'nda fark yaratıyor. Kanarya 30'da, Oson 18-16'da, Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'da. Biz son şarkı daha çalalım, sonra hareket edelim. Benim çok sevdiğim bir şarkı gelsin. Şarkıları severiz. Duygu yüklü şarkıları daha da çok severiz. Sen omzuma çökmüş ağır bir günah. Çözümsüz bir düğüm. Boşa geçmiş gün. Her gece yatağımda dönüp kıvrandım. Karanlık bir rüya. Gelinsiz düğün. Gelip de ağlama bana, gömdün elinle. Bu mezar hep ıslak kalır seninle. Oturdun düşündün bir ağaç altında. Melekler ağlıyordu sağımda solumda. Sen kolayı seçtin zor zamanımda. Bir hayat tükendi senin yolunda.

Çok aşıksın gene bugün demiş Ahmet Bayram. Ben hep aşıkım. Doğaya aşığız. Aşık olacaksanız doğaya aşık olun. Güneşe aşık olun. Efendim akarsulara aşık olun. Denize aşık olun. Onlar sizi hayal kırıklığına uğratmaz çünkü. Çok önemli. Ya zamanında biz de aşık olduk. Yüzük oku. Ya o yüzden bir daha aşık olmuyorum. Ya da olmak istemiyorum. Kafam rahat. Ama böyle duygulu şarkılar oldu mu? Hüzünleniyoruz, efkarlanıyoruz. Eski aşklarımız aklımıza geliyor. Bir şey çıkaramadım diye Hüseyin Agafato'dan demiş Scoot. İhtiyar görmez onu, gözleri görmüyordur. Ne çıkaracak sen de? Arkadaşına, dostuna bir ipucu almayacaksın mı demiş Faik. Çalacağım. Tombul tombul memeler tam üstünde, o neler? Memeler baş kaldırmış. Memeler baş kaldırmış. Bak cuma saati geliyor. Söylettirme beni. Faik.

Gökay beni dinliyor mu? Gökay nerelerde? Ha? Gökay Tupolu nerede be? Scoot, Gökay gittin mi çalışma? Hareketleneceğim dediğin değil mi? Hareketleneceğim be, merak etmeyin. Ve sen gidiyorsun. Ben sana aşık. Geri dönmene vermeden ışık. Ben kendimle aklım karışık. Her an sensizliğe alacağım. Gezdiğimiz yerler soracak seni. Ayrılığın yükü yoracak seni. Elini tenini kısık sesini. Seni her şeyinle arayacağım. Ne bugün ne yarın unutmayacağım. Adını dilimde hep anacağım. Yokluğun zoruna gidecek benim. Seni yüreğimde saklayacağım. Seni, ben seni umutlarıma ektim. Ben ne yaptım şimdi burada? Seni umutlarıma ektim, onlarla biçeceğim. Ve ben seni yarın da seveceğim. Unutma, unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Ne bugün ne yarın unutmayacağım. Valla adını dilimde hep anacağım. Yokluğun zoruma gidecek benim. Seni yüreğimde saklayacağım.

İlahçı damkuru temizleme, yaş temizleme, yorgan temizleme, yatak temizleme, battaniye temizleme, İlahçı da. Erhan Kalyancı Bey gibi Gümrükçe'nin en saygın, en köklü, en çok sevilen kuru temizlemecilerinden bir tanesi Erhan Kalyancı. İlahçı da'ya çok teşekkür ediyorum. Yeni yolda 8 numarada hizmetinizde sevgili dostlarım. İlahçı da kuru temizleme. Korifi'de bu akşam canlı müzik var. Korifi'de yarın akşam da canlı müzik var. Genelde her cuma var. Cumartesi yarın akşam da İlhan Solis, Gürkan Nesinoğlu ve ekibi Durmuş sizlerle birlikte sevgili dostlarım. Korifi'ye gidin. Muhteşem köfteler eşliğinde. Muhteşem. Süper 10 numara 5 yıldız günlere gecelere imzanızı atın. Ciğer sarma sevenler, köfte zaten anlatılmaz yaşanır. Korifi güveçte dana eti. Korifi

Ama Gürdan akşam nereye yemeğe gittiniz? Gelir gelmez aynanın tozuyla. İlhan yine bak şey diyor, yorgun duru diyor. Bak balık yemeğe gitmişler akşam bak İlhan. Sen gene yorgun duru onlar diyorsun.

Oh Emine. Ya önceden YouTube falan dinlerdik. Şimdi seni radyoyu buldum. İş yaparken arabada her zaman yanımdasın artık. Süper radyo. Akşamları da yapsan iyi olur. Rakımsızsın tabii Miss Saliko. Ne rakısı be? Ne rakısı be? Utanmıyor musun sen Günah be?

Dostenki to Bobo'dan selamlar. İyi yayınlar. Ve Faik'ten selamım var demiş Dostenki to Bobo. Nerede gördünüz Faik'i ben Steki to Bobo? Oy sana sarılayım. Geçen akşam oraya gittik, Tosteki Tubaba'ya gittik. Çok güzel etler yedik, çok güzel tavuklar yedik, işte pirzolar yedik, biftekler yedik, salata hor yattık ki vay vay vay vay vay. Tosteki Tubaba. Siz de gidin, Tosteki Tubaba. Pelekiti, Pelekiti Rodopis.

Bayar odunculuk, kışlık odunlar, çıtır çıtır odunlar, kaç paramış odunlar, osuruk gibi laf. Gidin önce odunları görün bir bakın. Ama öyle gidin bakın görün odunları. Bakalım iyi mi güzel mi yaş mı kuru mu. Ondan sonra fiyat sorun. Odunu görmeden fiyat sorun. Kaç para bu beygir? Beygir ne pahalı? Beygir hastalıklı beygirse bedava olsun isterse ne yapacaksın alacaksın elinde ölecek. Odunlar da öyle yaşsa isterse bedava olsun. Osuruk gibi laf soru ya da bari. Kaç paramış odunlar ne bileyim ben kaç para gidin bakın. Arpa, mısır, buğday taneleri, inşaat malzemesi. Haksız mıyım ama? İnşaat malzemeleri. Jolinci sipisi var. Hem de 2025 model. Model 30 diyor klasik osmende. 100 bin euroya aldı onu adam. Bir sürü para verdi. Kamyonu var. Kiralık sandalyeler, masalar var. Büyük bir Selim köyü girişinde. Benzincinin yanında. Mezarlığın karşısında. Bir dostumuzun babası rahatsızmış. Bazı hastalıklar artık şey oldu. Bazı durumlar rutin oldu. Benim annemin de önünde taş vardı. Hiç çok ağrıları oluyordu. Bir şey yiyemiyordu. Yumurta yemek yasak, et yemek yasak, peynir yemek yasak, yağlı yemek yasak, kızartma yemek yasak. Ondan sonra aldırdı onları. Şimdi şeyle alıyorlar onları. Laparoskopik ameliyat yapıyorlar. 3 tane delik açıyorlar. Giriyorlar o deliklerden. Tak alıyorlar. Taşları bitiyor gidiyor. Bu kadar. Hele hele son dönemde DEDAŞ'ta falan çok başarılı yapıyorlar. Bunları melek oldu geçen de. Bir günde çıktı hastaneden. Tak tak. Annem 3-4 gün kaldı ama annemin zamanında şeydi. Korona vardı. Korona zamanıydı. Annem ameliyata girmezden önce 5 dakika karşıdan gördüm annemi. Sadece bana müsaade ettiler. Dokunmayacaksın annene dediler. Dokunmadım. Hemşire başımda durdu o kadar. Sonra 4-5 gün sonra gördük annemi. 4-5 gün tuttular hastanede. Neden bilmiyorum çok durdu. Melek geçen gün oldu tak tak çıktı sonraki gün. Smart tasarım. Melek geçen dediğim bir sene olmuştur.

0: Taverna Korifi. Yarın akşam gelecek olanlar ceket de alsınlar demiş. Kolay gelsin, yayınlar dilerim demiş. Bir dakika, içeride olacağı diye eğlence. Taverna Korifi eğlence içeride olacağı diye.
1: Gül.
0: Ne oldu, değiştirdiniz mi? He? Ama benim üşüyorum dışarıda. Hey! Üşüyorum ben. Bazı solistler dışarıda kalır mı bu havada? 17 derece oluyor gece sıcaklık. Aa, Faik tanınmaz mı? Olur mu öyle şey? Bizim damat o demiş. Seydan İdris. Tosteki tu babo. Bekirli damat o. Aman aman aman aman aman. Aman öyle damat. Öyle damat olmaz olsun. Hop hop hop hop hop. Poliçin gunisine refile. Poliçin gunisine. O Faik. İçeride olacak tabii diyor. Ha, beni de korkuttunuz. Ceket tabii ki alacağız canım yanımıza. Ama içerisi zaten yeterince sıcak oluyor. Kışın bile soba yanmadığında sıcak oluyor. Ceket alacağız. Ben 3 tane kıyafet alacağım ben. 3 tane kıyafet, 3 tane dona, 3 tane atlet, 3 tane fanil alacağım. Hepsini değiştireceğim. Hep değiştirip gireceğim. Hay demiş Melek. Değil mi Melek? Valla sen de daş da olduydun değil mi? Tak tak. Nerede olduydun sen ödünden ameliyat? Gümüşcene de mi olduydun? Hiç Melek bile anlamadı olduğunu.

bir akşam gene dantelli giymeyi versen de üşümezsin demiş Leblebici Hüseyin Aga. Aa, dantelsiz yapamam ben. Ben alıştım dantelli giyme. Allah sizi iyiliğinizi versin. Herkese tavsiye ederim. Dimetoka'da oldum. Bugüne bugün hiç olmamış gibiyim. İnsanlar sonrasında her şeyi yiyemezmişler. Bana bir şey fark etmiyor demiş Melek. Ha, sen Dimetoka'da oldun sayın. Anneme de bir şey fark etmeye, beni bile yiyecek. Beni bile yiyecek. Allah iyilik saat versin.

Erol Mermerci, Marmara, Granites, Granites. Erol Mermerci, Mermerci Erol sevgili dostlarım. Kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı, basama kesim ve montajı. Her kalitede mermer, granit mevcut. Her keseye göre Erol Mermerci. Sirkeli Bastırköy yol üzerinde. İlgilenenlere telefon numarasını da verebilirim. Haydi bakalım. Senin yanına bir teneke de ateş yakacaklar. Fırfırla seni demiş. Vay tuzacı. Haydi bir daha. El apamere.

0: Değil. Sezgin Koca Mümin Amsterdam'a sevgiler. İlkan Musa Münih'e BMW fabrikasına sevgiler. Sevim Boğazi. Günaydınlar Sevim. Erdal Hasan abi. Seven Bariye. Erdal Bayram'a da günaydın demiş. Cengiz Keto. Arzu Hasan. Bariye Topali. Gülsüm ablam. Tülay Mehmetoğlu. Emin Ferioğlu. Ayşe Ali Babaoğlu. Güner ablam. Selamlar, sevgiler, saygılar. Enver Eşref. Günaydın radyoların kralı, gönlümüzün yıldızı. Her ne kadar da yazmasak dinleniyorsun Gürkan, Gürkan kardeşim demiş. Sağ ol Enver dayı. Sağ ol dayıcım. Cüneyt Hasan abi yarın Instagram'da verecek mi canlı korfiyi demiş. Ben Instagram'dan canlı yayın yapmıyorum. Facebook'tan yapıyorum canlı yayını. Aç kendine bir Facebook bak. Gana asıllı, asıllı ama gönlü Rize'de Doktor Abdullah Yahan'ın türkü performansı. Hey gidi koca dünya kan yükümüzsün. Gana asıllı ama gönlü Rize'de Doktor Abdullah Yahan'ın türkü performansı büyüledi demiş. Mehmet göndermiş bana. Bizim Mehmet. Mehmet İbrahim.
1: Yayladan ki yurdum beyaz biat ile. Anam ağlaydı kıyamet ile. Kapısına dayandım cemaat ile de. Açma dağla çiçek sen de ağlatma beni. Ağacı besleyen yırmak değil mi? Yaprağı besleyen dallar değil mi?
0: Ne hoş zenci.
1: Bu dünyanın sonu.
0: Ne kadar yakışıklı, çok sempatik bir zenci bu. Ben böyle zenciyi ilk defa görüyorum Mehmet.
1: Dereler derin. Aa. Nasıl geçeyim?
0: Ay yanakları sıkılmalık zencinin. Doktormuş mu bu?
1: Sevdim vaz mı geçeyim? Açma dallar çiçek sen de ağlatma beni. Bir babaanne vardı 70 yaşına. Koyda kalili tek başına. Bir gidin bakın gözyaşına. Açma dağla çiçek sen de ağlatma beni. Yayladan ki yurdum beyaz biat ile.
0: Vallahi billahi Rezelilerden daha iyi konuşuyor.

Dayısı kurban olsun Gürkan kardeşine demiş Enver. Ama ben sana gönderdim yayın için değil, güzel okumuş diyor Mehmet. Olsun yok abi şey, yayına da verdik. Vallahi süper olmuş. Süper. Ne de sempatik sevimli zenci. Zenciler hep böyle garip bir garip bir, yani çirkin demeyelim. Allah'ın yarattığı kimseye çirkin demeyelim de bu çok sevimli. Bu sanki beyaz birisini karaya boyamışın gibi. Yanacıkları sıkılmalık de böyle makas alacaksın yanacıklarında. Adamın nurlu yüzü var, nurlu. Vallahi bak.

O da çok sevimli İlhan. Daha önce göndermiş de bana bu zenci çocuğu. O da vay vay vay. O onun ağzı biraz büyük ama bu adam çok sempatik. Ya Instagram'ın olsa göndereceğim de. Bakayım apatik hepsi yapıyor mu Instagram'dan videolar, hiç bilmiyorum ki. Yapılmıyor galiba.

Muazzez Ersoy, Sevcan Orhan. Sevcan Orhan'ı seviyor musunuz derseniz, ben sevemiyorum, severek dinlemiyorum. Diyeceksiniz ki neden, çok gırtlak namesi yapıyor. Sen ne anlarsın bu dangalak derseniz, o dangalak olabilirim, sevmiyorum o gırtlak namelerini. İlkan, haksız mıyım? Ya ne o gırtlak nameler, o gırtlaktan hep nameler. Tamam, yapabiliyorsun, anladık da biraz onları az tut be kardeşim yani.

Mermer deyince, mermerci deyince, Coşkun Network ekibine de çok teşekkür ederiz. Her türlü mermerler. Rengi bozulan senden kararlı mermerlerin parlatılması. Toptan ve perakende mermer satışı. Granit satışı, mezar için mermerler. Coşkun Network ekibine sevgi dostlarım. Coşkun Network ekibi. Susurköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağ tarafta hizmetinizde. Ve Coşkun Network Marmaris olarak Instagram'da da bulabiliyorsunuz. Instagram'dan da takip edebiliyorsunuz.

yarın sabah saat 8'e az geçe canlı yayında Radyo City'de radyo terapi yapmak üzere hepinizi bekliyor olacağız. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Cuma namazına gidecek olanlara, cuma namazını kılacak olanlara Allah ettikleri duaları kabul etsin diyorum. Hayırlı cumalar diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay sevgili dostlarım.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσο γλου με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με MetaMet.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6934 6 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde. Saçma.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
4: Tuncay Saran Show. Saran Show.
3: Merhabalar değerli dinleyiciler, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Programımız başladı. Bazıları böyle diyor, program. Yani program değil de yumuşak G ile program. Başladık efendim, güzel bir gece geçirdim ben. Hani yazın o sıcak bunaltıcı geceleri olur ya, kliması olanlar klimayı çalıştırır, vantilatörü olanlar şekil A Tuncay Saran onu çalıştırır. Böyle bunaltıcı geceler, çok sıcak gecelerdir çünkü pencereler açıktır filan, biliyorsunuz yaz sıcakları. İşte o yaz sıcaklarının sona erip yavaş yavaş sonbahar serinliklerinin yaşanmaya başladığı günlerdeyiz. Türkiye'nin her yerine yavaş yavaş o serin sonbahar geceleri serpiştirilmeye başlanıyor. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Bizim için o gece, en azından benim için o gece, dün geceydi, özlemişim. Yani hiç böyle vantilatörü çalıştırmaya ihtiyaç duymadan o kadar tatlı bir serinlik oldu ki çok hoşuma gitti hakikaten, bayağı özlemişim ya. Haydi bakalım başlayalım, inşallah keyifli bir program olur herkes için.

0: Benim köyüm İbriktepe diye bir köy. İbriktepe'de doğdum. Köyümün adı birazcık garip ama benim köyüm. Gitmesem de, görmesem de sık sık, sadece içinde yaşlıların bulunduğu ve ineklerin bulunduğu... Tövbe yarabbim. Köyümüzün içinde bulunan canlı türlerinden en çok sayıda olanlar bunlar. Bazen böyle en az bir defa yapmışımdır bunu, birkaç defa yapmışımdır. Birkaç defa köyümle ilgili internette, Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da, işte genel olarak Google'da aratma yaparak baktım. Neler olduğunu merak ettiğim olmuştur. En sonuncusunda Instagram'da baktım. Yazdım İbriktepe. İbriktepe ile ilgili neler olduğuna baktım. Kimler neler paylaşmış. Çünkü çok küçük bir köy. Eskisi gibi değil. Eskiden sinema varmış bizim köyde, düşünebiliyor musun? Küçücük bir köy yani, adı üzerinde köy. Ama hayat oradaymış. Gençler varmış. Luna parklar kuruluyordu. Köy sineması vardı. Böyle bir hayat vardı yani. Bir masal köyü gibiydi ya. Bizim küçükken yazlarımızın geçtiği zamanlarda hakikaten böyle çok farklı bir büyüsü vardı. Artık öyle değil. Artık kurudu. Bildiğin kurudu. Yani böyle hayat kalmadı. Çünkü göç etti insanlar. Ya iki tane hesapla karşılaştım Instagram'da bizim köyle ilgili açılmış olan. Abi yani hani amiyane tabirle söyleyeceğim, yarıldım ya, böyle bir şey olamaz. İki hesabın da adı şu: İbriktepe itiraf. İbriktepe itiraf. Kim kime neyi itiraf edecek İbriktepe'de? Üç kişi var zaten. İki tanesi benim dedem, bir tanesi anne tarafından, bir tanesi baba tarafından. Bir tane de inek var. Kim kime neyi itiraf edecek İbriktepe'de Allah aşkına ya? Ya o kadar güldük ki. Dedeler mi birbirine itiraf edecek? Instagram'a girmiş dede, düşünsene. Selim benim gözler de artık pek görmüyor ya. Bir de demiş ki profil açıklaması bölümünde: aşkını itiraf et, gerisi bize emanet. Sen itiraf et, rahat ol. Gerisi bende. Lan sen kimsin? Ya kimsin, sana aşkımı itiraf edeceğim? Ya birine itiraf etmem lazım. İbriktepe itiraf. Ah, buraya edeyim. Ondan sonra açıklama bölümünde bir de şu var: gizlilik esastır, %100 güvenilir. Ondan sonra diğer hesabının açıklama bölümünde de şey yazıyor: yolda, düğünde, her nerede görürseniz itiraf atın, paylaşalım, aşkınızı itiraf edin. Yani mesela köye geldin, düğündesin, o kadar canın sıkıldı ki Instagram'a girdin ve İbriktepe yazdın. Aa, bir baktın İbriktepe itiraf çıktı. Orada gördün yani, hemen aşkını itiraf et, paylaşsınlar. Yolda, düğünde, her nerede görürseniz itiraf atın, paylaşalım. Aşkınızı itiraf edin. İtiraf et. Seviyorsun. İtiraf et. Gizlilik esastır. Bak, kimseye söylemeyeceğiz. Söz. Benden çıkmaz.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show. Nirvana with Mantra.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

Hani bazen şöyle haberler çıkıyor işte, dünyanın sonu şöyle gelebilir, böyle gelebilir, şu olabilir, bu olabilir. Ve bunlardan bazılarına yönelik bilim insanlarının çalışmaları oluyor. İşte ne bileyim, bir göktaşı tehdidi karşısında şunlar yapılabilir diye. Hatta bütçeler ayrılıyor, bazı projeler geliştiriliyor önlem olsun diye. Ama mesela bazı izlediğim belgesellerde şuna benzer şeyler söyleniyor. İşte bunun için şu kadarlık bir bütçe gerekiyor ve bu da sınırlarımızın çok ötesinde. Yani sözün özü, paramız yok diyorlar. Lan dünya batacak, bas o zaman parayı. Yap parayı o zaman, değil mi? Yani parası mı var lan, göktaşı çarpacak. Ne parası? Ne gerekiyorsa yap işte. Göktaşını durdurmak için bir şey yapacağız ama şu kadar para gerekiyor, o da elimiz yok. Yap o zaman, önce para yap yani. Kime hesap vereceksin, ne olacak? Yap yani, malzemen var, demirin var, teknolojin var. Yap yani, hani aşılmayacak bir engelmiş gibi konuşuluyor bu. İnsanoğlu parasızlıktan dolayı bu aleti yapamadı ve yok oldu. Bu mu olacak yani? Bir de Allah gözünüzü doyursun, nasıl paranız yok ya? Bütün Orta Doğu'yu sömürdünüz, hala mı paranız yok yani? Mozambik mi gitsin Mars'a? Güney Afrika Cumhuriyeti mi gitsin? Moğolistan mı gitsin? Ne yapsın?

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070-697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

T-Rex insanın ortak özelliği keşfedildi. T-Rex midir, Tyrex midir? Tyrex daha bir ağza oturuyor sanki. Tyrex. Dinozorlar dünyasının en meşhur dinozoru. Başka bir dinozor çeşidi bilen var mı? Tyrex dışında. Bulldog gibi bir şey. Köpeklerin nasıl bulldoğu var? Dinozorların da bulldoğu var diyormuş. Bulldog dinozor. Tyrex köpek, bulldog dinozor. Yeni araştırmalar yeryüzünün gördüğü en büyük kara yırtıcılarından ve en ünlü dinozor türlerinden olan Tyrex'in vücut ısısının insana benzer olarak ortalama 36 derece olduğuna işaret etti. Çok duygulandım. Yaklaşık 1-2 milyon yıl boyunca var oldukları tahmin ediliyormuş. Bizden 68 ila 66 milyon yıl önce yaklaşık 1-2 milyon yıl boyunca var olduğu tahmin edilen hayvanlar, Tyrex'ler. Acaba Tyrex'ten daha büyük bir dinozor türü var mı? Vardır kesin.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferosum bilirsin.
2: Mesela ben bir film seyrederken abi filmin ortalarından bir yerden sadece 1-2 dakikasını bile kaçırmak istemem. Neden? Niye kaçırayım abi? Çünkü tam oraya çok önemli bir sahne denk gelebilir yani. Cevabı çok basit. Tam orada çok önemli, bütün filmin kaderini etkileyen sadece 30 saniyelik bir sahne olabilir mesela. Ve sen bunu kaçırırsan filmin hiçbir anlamı kalmaz. Böyle bir şey olabilir. Böyle bir şey olmak zorunda değil, yine de çok önemli bir sahne olabilir orada. Ben evde hanımla beraber film seyrederken mesela bizde şöyledir. Bizim yazılı olmayan bir kuralımız var bu konuyla ilgili. Mesela ben filmi seyrederken lavaboya gidecek olursam giderken filmi pauslarım abi. O tek başına seyredemez yani. Genelde de böyledir diye tahmin ediyorum. Ya da o aynı şey yapar. Pauslar yani. Sen devam et, beni düşünme, kendini kurtar demeyiz. Sadece hani mesela mutfağa gidip geleceksindir. 10 saniye falan sürecektir. O kadara kadar da değil. Aksın gitsin. 10 saniye kayıp da bir şey değil. O kadara kadar değil. Ama hani mutfakta da işin sürecekse, kek falan yapacaksan mesela. Düşsene filmi bırakıp dur ben bir kek yapıp geliyorum diyormuşsun. Yani ne bileyim, içecek hazırlarsın, bir şey koyarsın filan. Yine birkaç dakika alacaktır, durdurursun. Kaçırmamak lazım. Ama mesela annemler, kardeşimler falan olduğu zaman, biraz kalabalık olduğumuz zaman geniş aile. Birisi odadan çıkarken abi böyle bir şey yapılmıyor. Yani o filmi durdurmuyor ya da şöyle demiyor. Ben lavaboya kadar gidip geleceğim, filmi durdurun. Yani herhalde orada şöyle bir psikoloji var. Bu kadar insan için filmi durdurmayayım yani. Birkaç dakikamı feda ediyorum. Helal olsun. Benden size feda olsun. Ya yani böyle biraz kalabalık olduğumuz zaman kimse durdurmuyor. Durdurulmasını talep etmiyor. İtiraz etmiyor yani. Durdurulmasını talep etmiyor. Çok hukuki konuştum. Durdurulması talebi falan. Yürütmeyi durdurma kararı. Filmin yürütmesini durdurma kararı talep ediyorum. Çünkü lavaboya gideceğim. Ben de öyle bir şey demiyorum. Kimse öyle bir şey demiyor. Utanıyor insan birazcık. Durduruyorum. Olmaz, durduramazsın. Lavaboya gidemezsin. En önemli sahne. Tut biraz. Ama aslında ne kadar kalabalık olunursa olunsun mutlaka birisi çıkarken film, hani çıkan kişi talep etmese bile yürütmeyi durdurma kararını sizin durdurmanız lazım yani. Bu hepimiz arasında ortak bir dil olsun arkadaşlar. Bundan sonra hepimiz böyle yapalım. Ve bu giderek yayılan bir dalga olsun. Bütün Türkiye'de dalga dalga yayılan bir akım olsun. Akımdan sonra aklınıza ilk gelen kelime ne? Filmi beraber izlediğiniz kişi lavaboya giderse filmleri durdurma kampanyasını başlatıyorum. Bu konuda afişler ve reklam filmleri hazırlayacağım.
3: Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Değerli dinleyiciler, son zamanlarda uçan arabalardan çokça bahsediyorum, biliyorum. Biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Uçan arabalardan ben sürekli bahsediyorum ya. Çok seviyorum uçan arabalardan bahsetmeyi. Çok bahsediyorum ki benim de olsun bir tane bir gün yakında inşallah. Bir tane daha tanıtılmış şimdi bir fuarda, teknoloji fuarında. Bu sefer senin ya. Ya ben kafamı artık şu duvara bir vurayım geleyim. Bir dakika dur. Onun giderek artan endişe verici tavırları okulun psikoloğu Muli'nin de dikkat... okulun psikoloğu Muli'nin de dikkatinde... Muli. Niye gülüyorum, hemen açıklamasını yapayım. Küçükken oynadığımız bir oyuncak vardı. Tepesinde düğmesi olan bir şey. Böyle basıyordun düğmesine. Aşağı bir şey düşüyordu ve o dönmeye başlıyordu. Topaç mı deniyordu ona, bilmiyorum ne deniyordu. Gerçek adı neydi bilmiyorum ama babaannem ona Muli derdi. Onun giderek endişe verici tavırları okulun psikoloğu Muli'nin de dikkatinden kaçmaz. Müthiş bir karmaşa oluyor. Sürekli böyle bütün bütün misafirliklerimiz artık böyle. Sonrasında düdüklü tenceremizin kapağını itinayla açararak. Sonrasında tavus kuşlarınızı. Turuncu çay, beyaz çay, mavi çay, kahrevengi.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

Ofisteki gizemli sesin peşine düştüğü tabelayı sökünce gerçek ortaya çıktı. Arı mı yapmışlar? Arı mı yapmışlar? Arılar yuva mı yapmışlar? Arılar tabela yapmışlar. Arnavutköy'de iş yerinin tabelasına sıkışan yavru kedi. Evet, yavru bir kedi sıkışmış. Emlakçı Adem Yıldırım tarafından kurtarıldı. Geçmiş olsun diyelim. Yıldırım korkan yavruya süt vererek annesini bulmak için harekete geçti. Bu haber bütün dünyayı sallıyormuş. Her gün 5 dakika yetiyor düzenli kitap okumanın stres ve Alzheimer üzerine etkisi şaşırtmış. Ya en son yıllar önce, 2 yıl önce mi 3 yıl önce mi ne, şeyi okuyayım demiştim, okumayı deneyeyim. Neydi o? Kafka'nın Dönüşüm kitabını okuyayım dedim. Abi sarmadı ya. Adam böceğe dönüşmüş, evin içinde debelenip duruyor, öyle oluyor böyle oluyor. Yani çok ağır ilerledi. Yani tamam dönüştün, ne olacak sayfalarca, yani tamam klasik, evet mutlaka bir önemi vardır ama gitmedi bende. Cambridge Üniversitesi öncülüğünde yürütülen kapsamlı bir araştırma, keyif amacıyla düzenli kitap okumanın zihinsel sağlığı koruduğunu, stresi hızla düşürdüğünü ve ileri yaşlarda görülen demansla Alzheimer riskini yaklaşık 1/3 oranında azalttığını ortaya koydum.

0: zaman arkadaşlar koronavirüs pandemisi yıllarında o günlerde yaşanan bazı ilginç olayları hatırlıyoruz. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Şimdi gelin isterseniz yine koronavirüs günlerine dönelim. Bakın neler olmuş. Hazır mısın Marty? 5 Haziran 2022'ye gidiyoruz.
1: Zaman makinesi.
2: Koronavirüsün başladığı zamanlardan beri eve geldiğim zaman her tarafımı sprey kolonyayla fısfıslıyorum. Marketten bir şey aldıysam ilk önce balkona çıkarıyorum. Ondan sonra sprey kolonyayla temizleyerek içeri alıyorum falan. Bazılarını yıkıyorum. Sebze meyveleri sirkeli suda bekletiyorum falan. Böyle bir durum var. Birçoğumuzda da bu ya da buna yakın alışkanlıklar oluştu koronavirüsle beraber biliyorsunuz. Ve terk etmek de artık kolay değil. Ama ben kendi kendime dedim ki bu nereye kadar? Abi yani... Çünkü kolonya manyağı oldum artık. Pıs pıs pıs pıs. Yeter artık dedim ya. Telefonu temizliyorum kolonyayla. Cüzdana sıkıyorum sprey kolonyayı her gün. Düşünsene. Kapıya elektrik faturasını bırakıyorlar. İçeri alırken ona kolonya sıkıyorum ya. Artık deli olduk. 1,5 yıldır bu yaşadığımız şey çok acayip gerçekten. Kendi kendime dedim ki artık normale dönelim. Bir normale döneyim artık ya. Yani aşılarımı da oldum zaten. Ne bileyim nereye kadar gidecek böyle çünkü. Hakikaten kolonya manyağı oldum. Her şeyi temizliyorum, kafama kolonya sıkıyorum falan. Yani herkes yapmıyordur belki ama benim gibi yapan da çok insan var yani. Bunu en azından belli bir dozajda. Laptop çantamla beraber geliyorum mesela, çantayı balkona çıkarıyorum, temizlemeden içeri almıyorum falan. Böyle kolonyalı kağıt havluyla laptopu siliyorum, böyle şeyler. Artık acayip bunalttı yani, angarya gelmeye başladı. Çok uzun süredir böyle çünkü. Bıraktım artık. Artık ne kendimi fısfıslıyorum. İnsanın kendini fısfıslaması. Ne laptopu fısfıslıyorum, ne de marketten aldığım şeyleri fısfıslıyorum ya. Sadece bazı şeyleri suya tutuyorum, o kadar. Ve şu dikkatimi çekti. Lan dedim, ben eskiden mesela atıyorum bir kola aldığım zaman kutu kolayı ne yapıyordum yani? Direkt mesela dolaba mı koyuyordum hiç yıkamadan? Unutmuşum, birden o dikkatimi çekti. Bu kadar şimdi kolonya sıkıyorum. Ondan sonra o kolonya kalıntıları gitsin diye yıkıyorum, kuruluyorum. Ondan sonra dolaba koyuyorum falan. Eskiden ne yapıyordum acaba diye merak ettim birden. Düşündüm, unutmuşum. Neyse, şimdi artık bu aşırı dezenfeksiyon durumlarını bir kenara bırakmaya çalışıyorum ama tamamen de bırakamıyorum tabii. Mesela kaşar peyniri aldım marketten. O kaşar peynirini kim bilir kaç kişi elledi. O dolaba koyan biri oldu, oradan geçen bir müşteri aldı, üzerindeki yazıları okudu, içine sinmedi, bıraktım. Markette havada uçuşan bir koronavirüs parçacığı geldi, kaşar peynirinin üzerine kondu falan. Umuma açık bir yerde orada öylece duran bir kaşar peyniri. Nasıl olur da alırsın onu hiç yıkamadan, temizlemeden öylece buzdolabına koyarsın? Bir arkadaşıma söyledim bunu. O da dedi ki ya kaşar peynirine gelene kadar telefonum var dedi mesela. Telefonunu bütün gün radyoda işte masa üstüne koyuyorsun, oraya koyuyorsun, buraya koyuyorsun. E oralarda virüs olabilir, telefona bulaşmış olabilir. Telefonu kulağına götürüyorsun falan. Telefon daha pis dedi. Telefon daha riskli dedi. Önce telefonu temizlemen lazım. Sizce nasıl? Sizce telefon mu daha pistir? Yoksa marketten aldığınız kaşar peyniri mi daha pistir? Ya dedim, telefon genellikle senin elinde, senin cebinde. En fazla masaya koyuyorsun yani. Kimse ellemiyor ki telefonu dedim. Hani öyle değil mi bilmiyorum ama. Ama marketteki kaşar peynirini bir sürü insan ellemiş olabilir. Ve bir şekilde üzerine virüs bulaşmış olma ihtimali çok daha fazla diye düşünüyorum ben yani. Ama onun teorisine göre hani masaya virüs gelmiş olacak da masadan telefona geçecek de telefondan bana geçecek yani. Bir sürü aşama var orada. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Tartışma konusu, günün tartışması. Sizce cep telefonunuz mu daha kirlidir yoksa marketteki kaşar peyniri mi?
1: Zaman makinesi.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Eski Dünya Sağlık Örgütü çalışanından uyarı, 36 saat içinde 80 milyon kişiyi öldürebilir. Neymiş o 80 milyon kişiyi öldürebilecek şey 36 saat içinde? İspanyol gribiymiş değerli dinleyiciler. Bu arada gribin ne kadar çok çeşidi var ya. İspanyol gribi bile varmış. Nasıl bir grip acaba İspanyol gribi? İspanyollara bulaşan gribe İspanyol grip. 1918 ve 1920 tarihleri arasında sadece 2 yıl içinde 50 milyon kişinin ölümüne yol açmış arkadaşlar İspanyol gribi. Peki benzer bir virüs günümüz dünyasında nelere yol açabilir? Bu sorunun cevabı eski Dünya Sağlık Örgütü çalışanından gelmiş. Ve 36 saat içinde dünya genelinde 50 ila 80 milyon kişiyi öldürebilirmiş İspanyol gribi benzeri bir virüs değerli dinleyiciler. Allah korusun diyelim, inşallah böyle bir şey olmaz. Bu arada geçenlerde kendimi grip olarak gördüm rüyamda ya. Bir insanın rüyasında kendini grip görmesi çok değişik bir duyguymuş. Vallahi rüyamda kendimi grip olarak gördüm. Tüh diyorum, gene yakalandım şu gribe ya. Şapur şupur şimdi günlerce uğraş dur of. Grip sezonu geldi gelecek arkadaşlar. Dikkat edelim beslenmemize.

Eski bir cuma günü ikindi vakti düşün. İstiklal Marşı okunmuş ve dağılmışız, okul bitmiş yani. Yağmur dinmiş, güneş batıyor. Evde annenin misafirleri gitmiş ve poğaça börekler kalmış sana. Çizgi filmler başlamış, ağzında elmalı turta, televizyonda çizgi film. Var mıydı cuma günleri o saatlerde bizde?

0: Dinleyiciler, müzik dünyamızın usta isimlerinden, müzik dünyamız adına son derece özel bir yerde olan büyük üstad sevgili Fatih Erkoç şimdi sohbet hattımızda.
1: Ellerim bomboş, yüreğimde bir sözü.
0: Ve kendisiyle keyifli bir sohbetimiz olacak. Öncelikle sohbet hattımıza hoş geldiniz Fatih Bey, nasılsınız?
2: Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Arabayla yolda gidiyorum.
0: İyi yolculuklar, hazırsanız başlıyoruz.
2: Buyurun lütfen.
0: Yaşadığınız inanılmaz bir tesadüf var mı? İlk sorumuz bu.
2: İnanılmaz tesadüf şöyle. Eşimle ben uzaktan akrabayım. Norveç'ten kardeşim Sinan Erkoç'un ilk evliliğini yaptığı dün için geldiğimde şu anki eşimle karşılaştım. Ben onu en son çocukluk halini biliyordum. Başka şehirde oturuyorlardı. Ben de Norveç'teydim. Büyümüştü falan. Orada karşılaştık ve ben ona aşık oldum. Sonucunda evlendik. Bu büyük bir sürpriz oldu benim için. Ummadığım bir evlilik oldu ama çok mutluyum.
0: Ne güzel. Bu benim kaderim diye düşündüğünüz bir şey var mı sürekli başınıza gelen?
2: Aslında inandığım halde bazı şeyleri başaramayabiliyorum. Bütün insanlar belki öyle. Mesela olumlu düşünce diye bir şey var ya, onu her zaman başaramıyorum. Mesela araba giderken, yolda araba kullanırken sıklıkla önüme çok kamyonu çıkıyor.

0: ve kamyonun kokusu içeri geliyor.
1: İlginç de bir tesadüf oldu bu arada. Müzisyen dostlarımızdan sevgili Onur Mete ile telefon sohbeti yaparken ona da bu soruyu sormuştum. Onun da cevabı direkt çöp kamyonu olmuştum. Çok hadi sık. Evet, çok sık karşısına çöp kamyonu çıkıyormuş. Ama o kadar ki evet, o kadar ki havaalanında bile böyle çıktığı olmuş. Yani çok ilginç.
0: Orada da çöp.
1: Yani her yerde buluyormuş onu. Böyle ilginç bir tesadüf oldu. Bu benim kaderim diye düşündüğünüz bir şey var mı sürekli başınıza gelen?
2: Çöp kamyonu.
1: Çöp kamyonu.
2: Evet.
1: Nasıl yani?
2: Onu da çok kısa anlatayım. Yani benim bir çöp kamyonunun arkasında kalmam arabayla yüzden inanılmazdır. Günde en az 2 ya da 3.
0: Sevgili Onur'a da kendime de bunu bir kez daha hatırlatalım. Önümde hep açık olur, hep güzel manzaralar, güzel ne bileyim kokular olur diye düşünelim. Mesela bir arkadaşım var, Tuncay Bey. En sıkışık bir park yerine bile girse illa ki oradan biri çıkıyorsun diye bakıyor. Ama adam kafasında bunu böyle gerçekten hayal ediyor ve ona o kadar inanmış ki bu gerçekleşiyor.
1: Çok ilginç.
0: Onu yapabilen insan çok daha mutlu yaşıyor tabii.
1: Evet, çok ilginç. Fatih Bey, hiç batıl bir inancınız var mı?
0: İlla ki vardır. Mesela merdiven altından geçmemeye çalışıyorum. Daha kim bilir neler vardı da aklıma ilk gelen buydu.
1: Evet. Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Fatih Bey, şu ana kadar ölüme en çok yaklaştığınız an nasıl bir andı?
0: 2016'da ben bir lenfoma, lenf kanseri atlattım.
1: Geçmiş olsun.
0: Çok teşekkür ederim. İlk haber alındığında, yani pozitif olduğunuzla ilgili bilgi geldiğinde insan bir şok oluyor. Birkaç saatlik bir şok o. Sonra doğal olarak bunu kabulleniyorsunuz ama o şok esnasında insanın aklına neler geliyor?
1: Evet.
0: Allah kimseye sağlıksızlık vermesin. Hele bu kötü hastalıkları herkesten uzak tutsun.
1: Amin diyelim. Gel desem de kalbin buz tutmuş, çözülmüyor. Peki hatırladığınız en eski şey nedir Fatih Bey hayata dair? Hafızanızdaki en eski kareler.
0: Şöyle, babam benim müzisyendi, udiydi, ud sanatçısıydı. Sinan Erkoç'lar doğmadan önce ben vallahi yaz söylenenlerden böyle aklımda, zihnimde resimleştirmişim, imgeleştirmişim. Ya da hakikaten hatırlıyorum. Her hafta babaannemi ziyarete giderdik ailece. Ve ben babamın omuzunda zaman zaman yürüyerek gittiğimizi hatırlıyorum. Ve o zamanlar meşhur olan bir avare filmi vardı. Hint
1: evet,
0: filmi.
1: Çok güzel bir müziği vardır.
0: Evet. Avare ama Nani'nin da aranamesi galiba. Onu söylediğimi hatırlıyor muyum gerçekten, yoksa bana bunlar söylendikten sonra kendim mi o imajı gerçekleştirdim? Sanki hatırlıyorum gibi ama yaş dediğinizde doktorlara sorarsan herhalde bu yalan söylüyor ya da yanlış hatırlıyor diyecek. Böyle bir şey çünkü hatırlanmaması lazım. Ama ben hatırlıyor gibiyim. Ben bu şarkıyı mırıldanıyorum babamın omuzunda oturarak işte 2 veya 1,5 yaşlarında filan.
1: 1,5-2 yaşlarınızda olan bir şey bu yani.
0: Evet. Şunu hatırlıyorum. Şu gerçek, 5 yaşındaydım ve ben çok az balık yiyorum maalesef. Keşke bütün balıkları yiyebilseydim. Bir iki çeşidinin dışında yiyemiyorum. Belki de bu nedenden dolayı. Ve gene babaannemize ziyarete gidiyorduk her hafta olduğu gibi. İnsanların bazıları yola çöp atıyordu. Toprak bir yol ve ortası çökük. Ve oraya yedikleri bazı yiyeceklerin çöplerini atıyorlardı. İşte bunların içinde de balık artıkları vesaire var. Ve ben o yokuş aşağı, hafif yokuş aşağı koşarak inerken ayağım takılıp düştüm ve o balıkların içine yüzü koyun düştüm. Anlatabiliyor muyum? Ve korkunç bir şeydi o tabii.
1: Çocukluk travması gibi olmuş yani.
0: Aynen. Belki de ondan sonra dediğim gibi o balıkla aram hiç hoş olmadı.
1: Özellikle sevmediğiniz meşhur olan bir çeşit var mı?
0: Yani birçoğu var. Bir tanesi levrek mesela. Bakın 11 yıl Norveç'te yaşadım. Balık memleketi orası.
1: Evet.
0: Orada bir kere balık yedim 11 yılda. O da kendi tuttuğumuz balıktı arkadaşlarla. Çalıştığımız restoranın ahçısı yaptıydı böyle haşlama gibi bir şey. Bir tek onu yemiştim Norveç'teyken. Somonun birkaç kere bu çalıştığım yat kulüpte Bodrum'da ızgarasını yediğimi hatırlıyorum. Yani çok bayıla bayıla yemedim ama hani faydalıdır diye birkaç kez yediydim. Ne kadar güzeldi o günler.
1: Değerli dinleyiciler, müzik dünyamızın efsane seslerinden sevgili Fatih Erkoç'la telefon sohbetimiz devam ediyor. Artık son dakikalarımıza doğru yaklaşıyoruz. Fatih Bey, hayata dair en büyük hayal kırıklığınız ne oldu diye sorsak ne dersiniz?
0: Eurovision şarkı yarışmalarına çok katılmıştım biliyorsunuz. Ankara'da finalleri oluyordu. Onların hangi yıl tam net hatırlamıyorum ama 87 olabilir. Çok güzel bir şarkım vardı. Adı da Dünya Barışı için. Ve o sene o kadar ümitliydim ki o şarkıdan. Ve eğer Türkiye beni seçseydi o şarkıyla, bahsettiğim 87 yılı. Daha evet. Sertab'dan çok önce.
1: Çok önce.
0: Sertab kazandıydı ya. Ben ilk 3'e girebileceğime çok inanmıştım o zaman. Ama maalesef başka bir sanatçı arkadaşımızı yolladılardı. Ve hatırladığım doğruysa da sanki böyle bir 0 puanla döndüydü gibi. Bu bende çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattı diye hatırlıyorum.
1: Evet, bu arada peki o bahsettiğiniz şarkı daha sonra herhangi bir albümünüzde yer aldı mı?
0: Hayır, hayır, koymadım. Ancak onun gibi başka şarkılarım da var. Ve aklımda olan bir proje o zamandan beri. O tarz şarkılarım, duyulmamış şarkılarım da var. Ancak büyük bir proje, senfonik orkestra ile yapılacak bir proje ve bütün bir albüm olarak düşündüğüm bir proje. Ancak sponsorsuz yapacağım bir çalışma değil bu. Çünkü maliyeti benim üstünden, altından kalkacağım gibi bir şey olmayacak. Aklımdaki şey yabancı, özellikle Amerikalı bir aranjöre aranj ettirmek ve eğer mümkünse yurt dışında kayıt yapmak, oradaki mümkünse Amerika'da çaldırmak gibi. Umarım ölmeden önce öyle bir projeyi gerçekleştiririm. Çünkü senfonik orkestra işin içine girdiğinde gerçekten her şey çok farklı. En ticari şarkı bile çok kaliteli bir şarkıymış havasına giriyor.
1: Umarız ki gerçekleştirirsiniz. Şarkıyı ayrı merak ettim. Eurovision şarkınızı ayrı merak ettim. YouTube'da ya da herhangi bir yerde yok değil mi?
0: Vallahi ben bugüne kadar rastlamadım ama özellikle de girip bakmadım. Hani Dünya Barışı için adı. Belki girip bakarsanız birisi koymuş olabilir.
1: Bir deneyelim.

0: çok teşekkür ederiz. Bize trafikte eşlik ettiniz, zaman ayırdınız.
1: Rica ederim.
0: İyi yolculuklar dileyelim bir kez daha.
1: Çok teşekkürler tüm dinleyenlere. Saygılar, sevgiler ve sağlık dolu, barış dolu dünya ve Türkiye diliyorum.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
3: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Kiss me, baby, bye.
1: Millet tatilde, Muti Lamborghini ile geçsin, keyfine baksın. Biz burada bilgisayar oyunu oynayalım. Amazuba efsane. Ölümsüzlük şifresi falan yok mu?

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

plaktan herkesi, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Haftanın son iş günü, günün adı Cuma. Dün de söz vermiş olduğumuz gibi tam 2 saat boyunca sizlerle buluşmak için geldik efendim. Yine geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Efendim, dün programımızı dinleyenler hatırlayacaktır. Türk sinemasının usta yönetmeni, Türk sinemasına damga vurmuş, çocukluğumuzun filmlerinin yönetmeni Atıf Yılmaz'dan bahsediyorduk sizlere. Zamanımız yetmemişti, bir virgül koymuştuk. İşte bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güzel bir şarkı hemen arkasından geliyor.

Efendim, Atıf Yılmaz'dan bahsediyorduk sizlere. Programımızın başında da dedik, dün bir virgül koymuştuk, bugün kaldığımız yerden devam edelim. Efendim, Atıf Yılmaz erotizmi vurgulamaktan hiçbir zaman çekinmemiştir filmlerinde. 1960 yılındaki Ölüm Perdesi erotizmini vurgulayan ilk filmdir. Gösterilmese de usta yönetmen o sahneleri perde gerisinden gölgeler biçiminde göstermiştir. Bu yaratıcı yöntemi içinse kendisini bir kez daha tebrik etmek gerekir. Güzel bir şarkı, sonrasında buradayız.

Harika Şarkılar eşinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Atıf Yılmaz'ı anlatıyorduk sizlere. Özgür olabilmek adına yerli filmi kurar efendim sevgili Atıf Yılmaz. 1960 yılındaki darbeden sonra özgür olabilmek ve gönlünce film çekebilmek için Orhan Günşıra'yla yerli filmi kurar. Yerli filmin ilk tecrübesi Dolandırıcılar Şahı filmidir. Yerli film başarılı yönetmene dilediği filmleri çekme imkanı tanır. Ancak başrolde çoğunlukla Orhan Günşıray oynar ama ikili bir süre sonra ayrılır.

ediyorduk. Bugün Atıf Yılmaz'dan bahsediyorduk sizlere. Efendim, iki boyutlu film denemeleri de yine Atıf Yılmaz'a has. 1965'ten sonra halk sineması ulusal sinema görüşlerinin doğruluğuna inanır ve bu yönde denemeler yapar. Türk ulusal filminin kukla benzeri iki boyutlu yapılarda olduğu ve onu canlı tutmak gerektiği fikrini benimser. Türk resiminin iki boyutlu olmasından yola çıkarak iki boyutlu filmler çekmeye çalışır ama Atıf Yılmaz başarılı olamaz. Bu sıra dışı tarz Yılmaz'ın filmlerinde de yadırganmış ve anlaşılamamıştır. Kırık Plak devam ediyor.

Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Atıf Yılmaz'dan bahsediyorduk bugün sizlere. Kendi tarzının anlaşıldığını düşünmüyormuş efendim Atıf Yılmaz. Her yeni filme başlarken filmin konusuna kafamda tasarladığım dünyaya göre o dünyayı en doğru şekilde gerçekleştirecek bir objektif dizisi seçmeye, bunların filmin dramatik yapısına göre kullanım yerlerini belirlemeye çalışırım. Aynı şeyi filmin aydınlatma üslubu içinde düşünürüm. Düşündüklerimi filmin görüntü yönetmeni, şef ışıkçısı ve yardımcılarımla tartışır. Uygulamada yanılmamak için objektif ve ışık kullanımının sahnelere göre değişen bir şemasını hazırlatırım. Bu uygulamaların seyirci, hatta sinema eleştirmenleri tarafından fark edildiğini sanmıyorum. Sözlerinden anlıyoruz ki kendi tarzının ve çalışma şeklinin izleyiciye, hatta sinema eleştirmenlerine tam anlamıyla geçtiğini düşünüyorum.

Gelin bakalım Atıf Yılmaz sinema sanatını nasıl tanımlıyor? Bakın ne diyor efendim kendisi. Tabii sinema kitle sanatı. Ayrıca ben sinemayı ciddi bir sanat diye de düşünmüyorum. Yani bir roman yoğunluğunda bir şey anlatacak bir sanat değil. Şu anlamda söylüyorum. Bir Stendhal, bir Balzac okuduğunuz zaman çağındaki şeyi görmüyorsunuz. Bugünkü estetik görüşünüz, dünya görüşünüzle görüyorsunuz. Yani masa Balzac'ın anlattığı masa değil, sizin bildiğiniz masa. İnsan davranışı bugün bildiğiniz şekliyle. Onun için bir roman okurken aslında bir roman yazma imkanımız var. Halbuki sinemada hiçbir şeyi değiştiremiyoruz. Bitmiş bir olay. Değiştiremediğimiz için de çabuk eskimeye müsait. Bana sorarsanız 10 yılda en iyi film bile eskiyor demiş sevgili Atıf Yılmaz. Devam ediyoruz.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Şehrin en iyisinde Kırık Plak'ta harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz ve Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz'ı anlatmaya da devam ediyoruz. Hayat hikayesini kitaplaştırmış efendim Atıf Yılmaz. Hayat hikayesini Hayallerim, Aşkım ve Ben adıyla yayınlar. Yıllar sonra aynı kitabın kapağını değiştirip Söylemek Güzeldir adıyla başka yayın evinden çıkartır. Unutkanlığıyla bilinir. Hatırlamadığım için ana kitabımın yarısını uydurmuş olabilirim der.

nasıl güzel bir şarkıdır. Programımız devam ediyor efendim. Atıf Yılmaz'ı anlatmaya devam ediyoruz. Birçok filme imza atan usta bir yönetmen. 2006'da maalesef hayata gözlerini yumdu. Aktif olduğu dönem boyunca 110'dan fazla film yönetti. Kendisinde tek bir filmi yok, üstelik arşiv yapmamış. 2004 yılında yönettiği Eğreti Gelin filmi yönettiği son film olur. 5 Mayıs 2006 yılında İstanbul'da hayatını kaybeder. Kırık Plak devam ediyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Efendim bugün sizlere Atıf Yılmaz'dan bahsettik. Selvi Boylum Al Yazmalım, Kibar Feyzo, Berdel, Ah Belinda, Hayallerim Aşkım ve Sen, Mine, Bir Yudum Sevgi, İbo ile Güllüşah, Yedi Kocalı Hürmüz, Keşanlı Ali Destanı, Kadın Severse gibi unutulmaz filmleri yönetmiş çok usta, çok değerli bir yönetmen. Çocukluğumuzdan bir parçadır Atıf Yılmaz. O olmasa bu filmler de olmazdı. Bu filmler olmasa inanın çocukluğumuz eksik kalırdı.

Plak'ta yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz sevgili dinleyenler. Sosyal medya hesabımızı hatırlatalım sizlere. Bizlere Kırık Plak Radyo Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi güzel bir şarkıyı buluşturalım sizlerle. Sonrasında saatlerimize bakalım. Hoşça kalın diyeceğiz.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık bu aşka hiç...

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Erlan Süren'in yine maalesef burada sonuna geldik efendim. Koca bir haftayı geride bıraktık. Malum cumartesi pazar sizlerle beraber değiliz. Ama pazartesi günü yine aynı saatte Kırık Plak'ta ben Nurgün bu mikrofonların başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız o halde ne diyoruz efendim? Pazartesiye kadar kendinize çok iyi bakın. Harika bir hafta sonu geçirin. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Efendim, ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana,
0: İşler karıştı, sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın 3 gün?
1: Artık burada kalırım. Hı?

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Koray.
1: Hı.
0: Bir tane daha la.
1: Sesim çok kötü lan.
0: La biz Ankara bebeğiyiz. La bir tane daha la.
1: Ne okuyak lan?
2: Güldüm be abi.
1: Onu
2: tamam
1: ki
2: seni. Tamam,
1: tamam yapıyoruz tamam. Ama sessiz ol.
0: Tamam. Sustum Koray.
1: Tamam. 3, 2...

0: Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkemi inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan içip sıçıyorum. Evet, ben de içiyorum. Hem de en fazlasından. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Hallo, gel onları.
1: İktidar.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE-2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı arttırır.

But I guess... I love you.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Παπέρης Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: Νάτος, Νάτος. Έχουμε κι άλλον εδώ.
1: Αυτό ήταν, σου λέω.
2: Πάτησα.